Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

sayende sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

de katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

3, 2, 4, 5 ses denemeli. 3, 4, 5. Mikrofondan ses alıyor. Çok enteresan. Günaydın. Herkese Guten Morgen, İbrahim Elden yayında. Şimdi bir kontrol yapacağız arkadaşlar. Birazdan Yeşilçam Sinema Kafe'den yayınımızı tamamen resmen başlatacağız. Küçük böyle birkaç teknik güncelleme yapmam lazım. Çünkü burada ilk kez yayın yapacağımız için altyapıyı ona göre ayarladık. Herkese günaydın. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye ortak yayın. Karasal'da ve DAB sisteminde dijital platformlarda bizleri dinleyen herkese kocaman bir günaydın. Bugün biraz nostaljik şarkılar dinleteceğiz. Bulunduğumuz güzel enerjiyle beraber başlıyoruz.

Bendenlerimiz Yeşilçam Sinema Kafe'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz. Bugün çok güzel şarkılar hazırladım ya. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Kimler bizi nerede dinliyorsa. Şöyle bir hoş geldin mesajlarınızı alalım. Evet kıymetli dostlar, tabii ki dış yayındayız. Dış yayınlarda bazen dediğimiz gibi bir teknik gecikme de olabiliyor. O yüzden sizlere en kaliteli yayınımızı da gerçekleştiriyoruz. Peki artı 43 660 130 19 79 gelen tüm mesajları birazdan okuyacağız. Ben geldim mesajlarla beraber. Haydi şöyle bir WhatsApp'ı renklendirelim. Kimler nerede dinliyor? Sevgili Yeliz Hanım çok teşekkürler. Meltem Hanım çok teşekkür ediyoruz. Şimdi mesajlarımız gelmeye başladı. Stuttgart'tan Southside Piercing Nuray ablamız, ona da bir günaydın diyelim.

Hazır mıyız? İstanbul, kaldır kolları. Şimdi biraz bulunduğumuz bölgede de dediğim gibi eskiler, yeniler, 2000'li yıllara da gideceğiz. Şimdi 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000, 2010, 2020 ve sonrası. Şimdi istekler var. Onları da hemen yerine getireceğiz. Almanya'dan sevgili Dilara geldi. Ela geldi. Günaydın. İbocuğum bize de bir şarkı yollar mısın demiş. Tabii ki. Sevgili Emrullah Tülay, Dövmeli Tülay diyor ki günaydın Tülay, senin Özkan yine buralarda. Yine senin dövmeni merak ediyor. Kızım bir 20'nin üstüne dövmen var dedin. Çocuk o gün bugündür ne yemek yiyebiliyor, ne... Ya bana yazıyor İbrahim abi, 20'nin üstünde nasıl dövmesi olur, ben yatamıyorum kaç gündür. Ben ne yapayım dedim ki, hem abla diyorsun hem dövmelerini merak ediyorum. Ayıptır ya. Ah Özkan ah, sabah yürüyüşüne çıkmışsın ya. Stuttgart'tan Nuray ablamıza da, o da Southside Piercing, sağlık piercingi. Özellikle baş, şimdi migreni olan çok kişi var değil mi şu günlerde? Ya da depresyonda olan. Nuray abla tam kamp senlik ve yemin ediyorum. Gerçekten burada en güzel şarkıları sana da armağan etmiş olalım. Şimdi Stuttgart'ta kampa gireceğiz biz. Tam Nuray ablalık bir kamp olacak valla. Önce bir Bircan'a başta, sonra bizim Figen'e. Sonra Fatma'ya, Çiğdem'e, oradaki arkadaşlara da bir enerji verelim yalla. İbo'cum günaydın kardeşim. Nasılsın? İbo yayında demiş. Çok teşekkürler. Şu an sesim nasıl geliyor? Az önce biraz güncelleme yaptım sevgili dostlar. Abdullah abi nasıl geliyor sesimiz? Abdullah Toy. Ragenburg'dan sevgilerimizi iletelim. Ragenburg. Sevgili Abdullah abimize de selam yollayalım. Peki Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve dünyanın her yerine ortak yayındayız. İstanbul'dan Yıldız işinin başında. Yıldız, Guten Morgen, ne yapıyorsun? Acaba bizleri kimlerle dinliyorsun şu anda? Bana bırakmaya tak dedi artık canıma. Son geldim kalbimin... Sabri Sali geldi. Sabri abi de bizi dinliyor şu anda. İsveç Malmö'den. Sabri abi Türk Derneği'ne... İşine. Gidelim orada güzel bir yayın yapalım bir gün. Aşkı, İsveç'teki Türklerimize de selam. Yakın zamanda İsveç'te de olacağım ve orada da sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşayacağız. Sevgili İsmail abimize de bir günaydın dileklerimizi iletelim mi? İsmail Ölçerman, kıymetli oyuncumuza da, Yeşilçam'ın efsane oyuncularından. İsmail abi, seviliyorsunuz, sizi sevgiyle selamlıyoruz.

0: Gerçekten bir döneme imza atan çok kıymetli oyuncularımızdan sevgili kıymetli İsmail abimize, Yeşilçam'ın o güzel önemli isimlerinden biri İsmail Ölçerman'a güzel bir şarkı yollayalım. Hatta biz de bugün çayımızı kahvemizi biliyorsunuz ki Mecidiyeköy'de bulunan Yeşilçam Sinema Kafe'den, burada çok güzel oyuncular, değerli oyuncularımızı görünce ben de çok mutlu oldum. Birazdan zaten sohbet edeceğiz. Tam ben bir adapte olayım buraya. Size hayırlı yayınlar diliyorum demiş İsmail abi. Seni seviyoruz. İyi yayınlar dileklerini. Çok teşekkürler. İnşallah en yakın zamanda sizi de ağırlamak isteriz.
1: Meslek başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
0: İbo'cum ben de sabah yürüyüşündeyim. Sabah yürüyüşünde olanlardan bir mesaj alabilir miyim ya? Bircan da sabah yürüyüşündeymiş. Ne kadar güzel. Ama Özkan'ın yürüyüşü başka Bircan. O hem Tülay ablasının kaç dövmesi var onu merak ediyor. Ve bir de sabah yürüyüşüne çıkmış. Figen ve Çiğdem ve Fatma, sevgili Nuray abla, Southside Piercing, onlara da bir günaydın dileklerimizi iletelim. Figen, kimle bizi dinliyorsun? Dün ne güzel dans ediyordunuz öyle ya. Biz hazırız demiş. Figen bulmuş kendine bir tane. Oo, kurda kur yapıyor şu an Figen.
1: Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım...
0: Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.
2: Böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin?
0: Özkan bak, Tülay ablan sana ne diyor? Özkan diyor, sağlıklı yaşam için yürüyüş şart demiş. Ben de yürüyorum demiş. Ne kadar güzel valla. Bugün herkes bir yürüyüşte ya. Rüya. Sabah yürüyüşünde olanlara bir günaydın dileklerimizi iletelim.
2: Ateş böceğim misin? Sevgilim söyler misin? Ateş böceğim misin?
1: Gençlik başımda duman.
0: Abdullah Toy diyor ki şimdi sesin süper geliyor.
1: Gençlik başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan.
0: Abdullah abi hayırlı işler, bereketli olsun. İnşaat sektöründe güzel işler yapıyorsunuz. Hayırlı işler, bereketli olsun. Bu güzel şarkılar sizlere de. Sinema Kafe. Neredeyiz ya? Yeşilçam Sinema Kafe'deyiz. Ses ver. Ya bizim 61.5 nerede ya? Salim abi nerede ya? Evin Kast ailesine selam yolluyorum. Evin Kast. Ya şimdi o kadar böyle sabah pindirinks içmeyi seviyor ki baktım 5-10 tane pindirinks içmiş arda arda. Seviyor abi, bağımlılık yapmış. Biz de yürüyüşteyiz Beybocuğum demiş. Ne kadar güzel valla. Haydi bakalım. Figen Almanya'da, o da şu anda kurda kur yaparken bir yandan da ıssız bir ormanda yürüyüş yapıyor. Yakışıklı bir çocukla. Yakışıklı bir Alman bulmuş kendine. Hiç yakışıklı da değil bu arada ya valla. Espri yapıyorum Figen, nereden buldun onu? Hemen değiştir.
3: Bırakma beni ne olur desen, kalbinin sesini dinlesen.
0: Günaydın, iyi yayınlar. Tüm dostlarımıza sevgiler demiş. Evin Kast Ajans sevgili Salim abi 61.5. Oflulara selam. Abi Salah hayırlı olsun ya. Salah'ı da kaptınız. Hadi bakalım Trabzon. Köksal Baba ile çok güzel de bir video çekmiş Salah. Trabzonlulara da çok selam.

İbo'cum ben de yürüyorum ama yürüyüş bandında demiş. Ya Nuray ablam ya. Evet, bugün Yeşilçam tadında güzel şarkılar çalıyoruz. Nasıl hoşunuza gidiyor bilmiyorum ama acayip güzel, benim çok hoşuma gidiyor.

Melanie demiş. Melanie'ye sevgilerimiz iletekse çok Melanie ve Alex'e çok selam iletelim. Melanie de ne dans etti dün be videoda. Kadıncağız hala 20'sinde, hala öyle kıvırıyor vallahi. Sen Türkçe onu söyle Figen. Melanie ve Alex'e çok selam Almanya.

Yalnız benim şarkı çıkmış ya. Valla para para para. Yemin ederim tam benlik. Arkadaşlar bu şarkıyı bana armağan eder misiniz? Şöyle bir euro resmi atar mısınız bana ya? Benim en sevdiğim biliyorsunuz ki. Şöyle WhatsApp'ı euro ile çevirebilir misiniz ya? Tüm Avrupa'daki dinleyicilerimizden. Hadi şu anda bir euro emojisi alırsak. Sevinirim, biraz keyfim yerine gelsin. Tüm Avrupa'daki dinleyicilerimizden emojiler istiyoruz. Euro emojisi bana yollayın.

Yalnız bir şarkı bir insanı bu kadar mı iyi anlatır ya? Sanki benim için yazılmış ya. Acaba ben Euro'yu çok mu seviyorum? Matbaada parayı basan Emine abla bir sürü Euro emojisi atmış. İbo al bakalım. İşmez yasa. Günaydın. Emine abla süpersin ya. Bir sürü 200 Euro atmış bana. Çalışmasam. Kocan gelsin alayım ben ondan İstanbul'da. Kafamdan aşağı Euro'ları atsın bana. Para para. Parlığı bir dert. Yokluğu ya. Hadi İbo oyna sana bir sürü Euro atıyorum demiş. Nuray abla süpersin ya. Sen de olmasan var ya kimse bana Euro vermeyecek. Baksana bir sürü Euro emojisi atmış ya. Günaydın elden nasılsın? Sıradaki şarkıları bize derman ederseniz seviniriz. Bugün Mecidiyeköy'de Yeşilçam kafedeyiz. Yani burada çok güzel çayı, kahvesi. Valla bir de muhteşem bir özlemişim uzun zamandır. Kaşarlı tost da yemiyorum. Bugün bayağı bir keyfim yerinde valla. Salim abiye teşekkürler. Bu güzel dostlarla, bu güzel abilerimizle, büyüklerimizle bizleri tanıştırdığı için. Çünkü hepsi birbirinden önemli oyuncular. Bir döneme gerçekten imza atmış o güzel karakterleri, bu güzel abileri, dostları, oyuncuları görünce ben mutlu oluyorum. Şimdi ben 25 yıldır sektördeyim. Seneye radyo 100 yaşında. Bunun 26 yılını, 27 yılını ben konuşmuşum zaten. Hakikaten nostalji bir ortamda da seneye 100. yılımızı kutlayacağız. Radyocular, Türkiye'de radyo 100 yaşında olacak. Ben de çok özel bir etkinlikte sunuculuk yapacağım. Şimdiden 2027'ye Allah izin verirse ölmesek o zamana kadar. Orada olacağız. Etkinlik çok büyük olacak. Yalnız büyük bir etkinlik olacak. Günaydın. Çok sıcak bir Viyana'dan size sesleniyorum. Viyana çok mu sıcak? Gelmeyeyim o zaman ya. Yıldız Hanım günaydın. Bakınca köye döner nazım. Yengeç burcu, yengeç kadınıyım. Heylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer. Nazo gelin ayağına takar hal hal. Bir bakış. Arkadaşlar Yeşilçam'da en çok böyle unutulmaz bir Yeşilçam klasik filmini bana yazabilir misiniz ya? Yeşilçam'da efsane sizin için. Böyle ilk aklınıza Yeşilçam deyince hangi film geliyor? İnce nakış gümüş hal hal. Yavru ceylan gibi. Bircan diyor ki sen diyor Euro. Ya çok iyi ya. Emine abla sen diyor Murat abine Euro'ları atma da demiş. Aynen ya Murat abim cebimdeki Euro'ları da alır ya. Ben Murat abiden de Euro istemiyorum ben de atmayayım abla olur mu? Çok iyi ya. Salim abi de Euro'nun logosunu yollamış. Fiziki olarak yok ama sana logoyu yollayayım demiş. Bu arada çok kıymetli iş insanları da dinliyor. Mehmet Bey benim çok sevdiğim dostum. Teşekkürler İbo neredesin demiş. Valla abi Mecidiyeköy'deyim buyur gel. Mecidiyeköy'de Yeşilçam Sinema Kafe'deyiz arkadaşlar. Şimdi ben videoda çektim ama... Instagram sayfalarını falan da takibi alabilirsiniz. Yeşilçam Sinema Çay Evi ya da yazarsanız çünkü Instagram'da da paylaşacaktım ama etikete kapalı. Birazdan açar arkadaşlarımız. Gülümser çok teşekkürler. İyi sabahlar dileklerimizi iletelim. Viyana'dan sevgili Gülümser günaydın. Ben de geldim ben de buradayım demiş. Eşim Eşim şu anda kuaförde çalışıyor ve sizi dinliyor demiş İrfan. Ona da çok selamlar. İrfan Çalışkan'a, kıymetli eşi İrfan Çalışkan'a da selam yollayalım. Nazo gelin ayağına takar hal hal. Ne kadar güzel ya. Bak eşine şarkı yolluyor. Ali John diye mi geçiyor? Ala John. Öyle mi okunuyor? Şimdi bazen böyle Almanca'da işte ya da Türkçe mi onu bana yazın. Sevgili Gülümser Hanım kıymetli eşine buradan çok selam yollayalım. İbocuğum sana kaç euro versem benimle dans edersin diyor Kübra Nine. Yani paranın miktarına bağlı. Yani 300-500 euroya dans etmem tabii de 1000 euro ve üzeri düşünebiliriz bunu ciddi ciddi. Ha babam sınıfı tabii ki ilk aklıma o geliyor demiş. Evet. Ya da ikinci Tosun Paşa.
Çöpçüler Kralı gibi efsaneler hep aklıma geliyor diyor. Kim yollamış? Tülay Hanım yollamış. Ve ben sana Viyana'ya geldiğin zaman canlı canlı euro da vermek isterim. Hak ediyorsun demiş. Çok teşekkürler ya. Ya ben Viyana'ya gelince bana sürekli euro veriyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor. Hani bir çocuk bayram harçlığı alır ya. O konuda gurur yapmam. Hiç sıkıntı yok. Cebime koyabilirsiniz. Ali abi biliyor. Ali abi diyor ki oğlum ayıptır isteme. Derim yok abi kendileri veriyorlar. Bir tane abimiz var. Abi insan zarfa koyar ya. Geldi böyle ceketimin içine herkesin içinde 300-500 euro. Abi dur dedim bunu böyle verme. Herkesin içinde. Yıldız Hanım diyor ki ben de keyifle dinliyorum. Bugün 39 derece Viyana. Bu ne be 39 derece. Yeter ki ben sana. Ben de diyorum ki benim güzeller güzeli dinleyicilerim neden bugün erimiş şekerler. İbocum dolar olur mu ben sana dolar atayım demiş. Nine. Hayat. Bir can olmaz. Yolları büz. Bir damla güneş. Kıymetli dinleyenlerimiz birazdan mikrofonu uzatacağız. Kıymetli oyuncularımız var, büyüklerimiz var. Onların böyle bir yaptıkları işi, diziler, sinema filmleri bunları bir konuşalım ya. Kız gelirdi her şeyin. Bak ne kadar güzel mesajlar var şu anda. Ben sana varsaydım. Aklımıza gelen Tarkan Kara Murat gerçekten ve Hababam sınıfı filmleri unutulmaz diyor. Yeşilçam'ın klasik gerçekten efsane filmleri bunlar unutulmaz diyor. Sevgili İsmail Bey'e de çok sevgilerimizi iletelim. İsmail abim, İsmail Ölçerman'a da sevgilerimizi iletelim. Duygu Hanım diyor ki benim Yeşilçam'da hakikaten bir klasiğim var demiş. Ve bir gün inşallah Viyana'ya geldiğin zaman da beraber izleyelim demiş. Aynısını Kübra da yazmış Düsseldorf'ta, Yeşilçam'da. Arkadaşlar yemin ediyorum iyi fikir ha. Canım ya beraber Yeşilçam klasikleri izleyebilir miyiz falan. Kulağa hoş geliyor. Bu gece bulamazsın. Şu an yazlıktayım ve selamlar. Neredesiniz yazlıkta? Kimin yazlığı burası? Bir isim alabilir miyim? İstesen de. Evet, unutamadığınız bir Yeşilçam filmi yazabilir misiniz bana? Sen yine ismi çal söyle. Ne kadar güzel bir yayın yapıyorsun ya demiş. Canım benim gerçekten bizi geçmişe götürüyorsun. Bugün şarkılar efsane. Ya dün gece hiç uyumadım. Dün festival vardı İstanbul Festivali'nde. Konserde etkinlik yapıyoruz kaç gündür. Önceki gün Serdar Ortaç, dün Özcan Deniz ve Derya Bedavacı. Şimdi işte biraz geç gidiyoruz eve. Sabaha karşı falan da böyle uykusuz kalıyorsunuz. Herkesin neşesi yerindeyken. Bu şarkıları şimdi ben Yeşilçam kafede yayın yapacağım belli oldu gün. Dedim bir güzel bir liste hazırlayayım. Gerçekten de iyi bir liste oldu yani. Çalı kuşu mu? Çalı kuşu Yeşilçam mı ya? Allah Allah. Neyse baksana diyor ki çalı kuşunu hiç unutmam demiş. Arkadaşlar. İbocuğum sadece Türk mü yabancı mı diyorsun? Türk tabii ki ya. Türk sinemasından soruyorum arkadaşlar. Yeşilçam Türk sinemasından soruyorum. Çünkü Maria Maria falan yazmışsınız da. O şey mi ya Yeşilçam'a giriyor mu? Elveda diyenleri bulamazsın. Terk edip gidenleri. Aynen Emine abla durum onu gösteriyor. Gelsin de Murat abi. Artık çok geç nasılsın? Onu güzel yerlere götüreceğim ya. Günaydın İbrahim. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime gönderiyorum demiş. Zuhal abla al yazmalım benim efsanemdir demiş. Ve Boş Beşik. En severek izlediğim Yeşilçam klasiği Boş Beşik. Eğlensin herkes. Gülsün bu gece. Sen yine ismi çal söyle bildiğin gibi bu gece. Sigortacı sevgili Ömer Aksu nasılsın? Sigortacı dostumuzu benim ses tellerimi sigortaladı. Allah korusun bana bir şey olursa aileme ortalama 3 milyon euro
tazminat bir şey olursa tabii ki. 10 yıl içinde o da. İnşallah olmaz ya. Bizimkiler parayı kabul ediyormuş. Tövbe tövbe, yok şaka be. Artı 43-660-130-19-79 şarkılar hoşunuza gidiyor mu? Gitti mi? Mesela bugün Yeşilçam çalıyoruz. Edison'un bir filmi vardı demiş. Tatlı Meleğim, benim unutamadığım bir efsane film diyor. Figen Almanya'dan. Türkan, ondan sonra Türkan Şoray'la. Keşke ben de o güzel ortamda olsaydım, biletimi alıp geliyorum demiş. Kübra, Düsseldorf, Almanya. Buraya mı geliyorsun? Gel ya, Salim abi alır seni bugün. Gel Salim abi seni oyuncu yapsın. Salim abinin bugün keyfi yerinde maşallah. Salim abi, misafirlerimizi birazdan yavaş yavaş 45 geçe almaya başlayalım. Salim abi koordine etsin yani. Salim abi hiç ilgilenmiyor burada. Çayını içiyor, kahvesini içiyor. Ya, ekipmanımızı getirmişiz hiç. Zaten sen her gün buradasın. Gel yanıma şöyle. Adam her gün burada zaten. Ben gelmişim, beni yalnız bırakıyor. Acaba Salim abi gerçekten parayı buldu, yürüyüşü mü değişti? Evin ajans oyuncusu, kıymetli modellerimize çok selamlarımızı iletelim. Melda, sevgili Melda nerede ya? Acaba Melda'yı Pindrix reklamında mı oynatalım ya? Pindrix yetkilileri de beni dinliyor şu anda. O bana dedi ki, İbrahim dedi, her şeyi sen hazırla. Hiçbir şeye karışmayacaklar. Büyük alkış. Ha, benim birisi işime karışınca babam olsa da tanımam ya. Bence Melda doğru bir adres ya. Öyle düşünüyorum. Acaba Melda'yı mı çağıralım Viyana'ya? İstanbul Festivali konserleri devam ediyor. Ben her akşam oradayım. Yeni Kapı'dayım. Beklerim. VIP ve localardayız ama bileti olan herkesi bekliyoruz. Keşke bileti verebilsem, artık bilet yok. Ama benim misafirim olarak tabii gelebilirsiniz. Salim abi hariç. Salim abi çünkü tarzı değil yani. Salim abi türkü seviyor. Aşkın Tuna abime, Murat'a... Aşkın Tuna abim Murat'a teklif etti demiş. Ne teklifinde bulunmuş? Seni ünlü yapacağım diye. O bir Yeşilçam şeyidir o ya, sözüdür. Murat abi 50 yaşından sonra elinden tutacak, ünlü yapacak. Hani hem isim olarak uygun olmuyor hem de yaş olarak. Şaka bir yana, neden olmasın ya? Şimdi dünyanın her yerinde canlı yayındayız. App Store ve Google Play'den de bizleri takip edenler de var. Onlara da bir günaydın diyelim. İyi sabahlar dileklerimizi iletelim. Bak Melda da dinliyor şu anda. Göndermiş. Bizim kız mı bu? Acaba Melda Pindrix'in yüzü mü olması lazım? Acaba Melda'nın burcu ne? Melda burcunu yazsana bize ya biraz. Bugün Melda'ya biraz böyle şımartalım ya. Acaba Melda'ya bugün şımartma paketi mi versem? İçten bir insan ya vallahi, gerçeğini bilmiyorum. Hani gerçekte de öyle mi, ama ben şimdi çok manken arkadaşım, oyuncu arkadaşım var. Çok tanınmış sanatçılar. Ben hepsi benim çok kıymetlim oldu. Ben biraz doğal insanları daha çok seviyorum. Salaş insanları daha çok seviyorum. Hani bir de burcu bakalım neymiş arkadaşlar. Abi senin burcun ikizler mi? Şu mikrofonu bir alsana, bir test yapalım. Sen konuşmuyor musun? Niye? Niye konuşmuyorsun? Ama 10 dakikamız var. 10 dakika sonra misafirlerimizi alacağız. Çok... İlk kimi alalım? Kime? Bekir abiyi mi alalım? Tamam. Bekir abi alacağız bak. Neymiş burcu? Koç burcu. Ben sana ne dedim? Bir insanın yükseleni balıksa, balık nereye gider? Kovaya. Ya çok iyi ya. Balık neyi sever? Balık neyi sever? Kovayı sever. Acaba ben kova burcu muyum? Ne hayrın dokunur, ne... Ya şimdi benim normal burç kova burcuyum. Yükselen oğlak, ay burcum akrep. Ya Salim abi.
Hadi bakalım WhatsApp'a şöyle bir gelin lütfen. Artı 43 660 130 1979. Halim abinin mesajını da okumuştuk. Seçeyim, görürsün sana neler edeceğim. Biriye... İbocuğum kırmızı bir şarkı vardı, çalar mısın demiş. Geleceğim seni. Sevgili Figen diyor ki kısmetimi kapatma diyor İbocuğum. Sıra bana gel. Seni niye kısmetini kapatalım ya? Allah yolunu açık etsin. Erkekleri yendi. Bak zaman değil. İbocuğum dövmeli Tülay'a çok selam söyler misin? Artık abla demiyorum demiş Özkan. Oğlum abla de, senden kadın tam 30 yaş büyük. Senin annen yaşında. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim seni. Aha diyor, beğenemedin mi demiş. Vallahi Emine abla beğenemedim ya. Murat abi 50'sinden, sence 50'sinden sonra ünlü olur mu kişi? Öyle diyorlar da. Bence olabilir yani. Bu ne zaman kişinin ünlü, ya bir de ünlü olmak zorunda değiliz ki ya. Olursak oluruz ya. Ben parayı daha çok seviyorum. Yani gerçekten yani bana para versinler de hiç ünlü olmama gerek yok yani. Şimdi bazen sponsorlarıma diyorum ki, şimdi Türk Hava Yolları, Turkish Airlines'ta uçuyorum biliyorsunuz. Türkiye'yi geziyoruz, Avrupa'yı geziyoruz. Uçak bileti sponsorum. Bitirmişim. Bugün daha 8. aydayız. İbrahim Bey, artık tüm uçuşlarınız sizin kendi biletlendirmeniz, kendi paranızla ilgili. Allah Allah diyorum, neyse. Abi bir Viyana'ya bir bilet bakayım dedim. Kaç para biliyor musun? Gidiş dönüş 600 euro. Şaka mı dedim ya, ne kadar bedava olunca mutlu oluyordum.

Şöyle bir selfie atabilir misiniz ya? Bekir abi yavaş yavaş alalım mı konuk olarak? Şimdi çok önemli, kıymetli oyuncumuz Bekir Aslantaş aramızda. Bekir abimizi de hemen şöyle mikrofonumuzu hazırlayalım. Bekir abimizi şöyle ağırlayalım. Bekir Aslantaş. Bekir abi nasılsın? Hoş geldin. Bakalım. Aa, Bekir abinin sesi gelmiyor. Demek ki Salim abi bugün

0: Tekrardan buradayız. Şimdi Bekir abimizi Kurtlar Vadisi'nde Yılmaz karakteriyle tanırsınız. Çok önemli bir isim, gerçekten değerli bir oyuncumuz. Sonrasında da tabii önce bir selam verelim. Günaydın.
1: Günaydın kardeşim benim. Herkese hayırlı sabahlar, mutlu günler diliyorum.

0: Ben.
1: Çok teşekkürler.
0: Sevgiler.
1: Şimdi Salim abi bizim kıymetlimiz gerçekten. Evin Cast Ajans. Onunla beraber çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi benim iki tane çok dünya ünlü iki tane projem olacak Avrupa'da. İkisinde de hep Evin Cast Ajans'la çalışacağım. Neden? Çünkü Salim abi ben çok seviyorum. İçten çalışması en kolay. Çünkü biliyorsun bizim sektörde yani sözün neri olan çok az insan kaldı artık sektörde. Doğru. Gerçekten. Şimdi ben de diyorum ki abi dev iki tane projem var. Birisi bir reklam filmi, diğeri de benim sinema filmim. Benim hayatımı anlatan.
0: Oo, çok güzel. Radyoculuğumdan
1: inşallah. Amerika'da çok sevdiğim bir iş insanı sponsorum oldu. Kendisine de buradan çok selamlarımı iletiyorum. Türkiye'de de büyük projeleri var. Büyük AVM'leri falan var. İbrahim kardeş bütün her şeyle sponsor benim dedim. Benim en sevdiğim kelime. Sponsorun benim diyor ya. Beni bitiriyorlar ya. Bekir abi nasıl olacak?
0: Ama onları... çok şanslıymışsın söyleyeyim yani.
1: Genellikle
0: yani sponsor
1: bunları.
0: Sponsor bulmak bu zamanda kolay değil. Sen bir de Amerika'dan böyle ya, birini bulman.
1: Bir de şöyle abi
0: çok
1: ya.
0: Çok sevindim senin adına.
1: Dünyayı
0: Allah
1: geziyorum.
0: Yoluna açık etsin.
1: 109 ülkeye gittik dünyada.
0: Çok maşallah.
1: Gezmeye de devam edeceğim artık bu saatten
0: çok
1: sonra.
0: Çok başarılısın zaten çok biliyorum güzel. Eyvallah. Allah yoluna açık etsin.
1: Abi hepimizin.
0: Üzerimize düşen bir şey varsa her zaman kardeşim benim.
1: Ya çok teşekkürler. Şimdi Kurtlar Vadisi bir efsaneydi. Gerçekten.
0: Doğru.
1: A'dan Z'ye benim en çok sevdiğim, takip ettiğim yine Yılmaz karakteri. O anları biraz konuşalım mı? Kaç bölüm oradaydın abi?
0: Şöyle söyleyeyim tabii birçok televizyon, radyo yayınlarına katıldım o dönem. Bayağı da zaman geçti tabii ama demin dedin ya Kurtlar Vadisi benim için de efsane bir dizi. Öyle bir dizi bir daha zor çekilir.
1: Zor.
0: Biz de zaten oradaki karakterimizle efsane olduk, iz bıraktık. Bununla da her zaman gurur duyuyorum kendi adıma. Yılmaz çok sevildi. Kurtlar Vadisi izleyicisinde iz bıraktı. Hala da bunun popülerlik anlamında faydasını görüyorum. Çünkü hala tanınıyoruz. Hala sokakta gittiğimiz her yerde Yılmaz abi diye gelip resim çektirenler, selfie yapanlar. Hatta benim repliklerim de efsane oldu. Yılmaz bu ne esprisi belki biliyorsundur.
1: Evet, evet.
0: Sokakta kahvelerde herkes birbirine Yılmaz bu ne bakıyorsun İzmarit akıllı ol memati bunlar hep YouTube'da da zaten çok izlenen videolarımız var sahnelerimizden böyle o yüzden de dediğim gibi Yılmaz'la tanındım çok güzel bir karakterdi yani oyunculuk kariyerimde 20 yıla yakındır profesyonel oyunculuk yapıyorum 50'nin üzerinde dizi olmuştur ama dediğim gibi milyonların beni tanıması Kurtlar Vadisi pusuyla, Yılmaz karakteriyle oldu. Çok gözü kara, işte kimseden korkmayan, kötü adam olarak başladım aslında ve karakterin iz bırakmasının da bir tane nedeni de yakarak adam öldürme esprisi. Yani silah kullanmıyordum ben. Buradan da mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Tekrar. Beraber oynadığım partnerim Cevat Ağa karakteri vardı.
1: Hı hı.
0: Devlet tiyatrolarından Şekip Taşpınar çok değerli bir oyuncuydu. Onunla çok güzel bir ikili olduk. Zaten işte dediğim gibi çakmağı yakmadan Yılmaz bu ne? Yılmaz'ın verdiği cevapla çakmağı yakıp her karakteri yakarak öldürdük. Ve bu gerçekten Türkiye'de dizi ve sinema tarihinde yakarak adam öldürme senaryo gereği bana ve Cevat Ağa'ya nasip oldu.
1: Evet.
0: Mekanı cennet olsun tekrar. Yakın zamanda kaybettik. Çok değerli
1: mekanı
0: bir oyuncuydu.
1: Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.
0: Dediğim gibi repliklerimiz işte dediğim gibi hem Cevat Ağa'nın kimseden korkmaması, korkusuz olması, benim de onun sağ kolu olmam. Ama Show TV'de girdik. Zaten 5 bölüm anlaşmıştım ben karakter olarak. Fakat dediğim gibi ilk bölümden fenomen olduk. Ertesi hafta iple çekildi. Bunlar kimi yakacak? Bu iki psikopat nereden geldi? Zaten Cevat Ağa hani kardeşin intikamı için diziye dahil olan bir karakterdi. Ama karakterler tutunca işte sezon finali oldu. 3 ay sağ olsun çok dolu dolu geçti. Türkiye'nin her yerinden davetler aldım. Bir hafta içinde işte Perşembe dizi yayınlandı. Cuma günü. Cuma namazında milyonların tanıdığı bir oyuncu oldum. Yılmaz karakteri böyle başladı ve sevildi. Akabinde de karakterler tutunca şirketimiz Panafilm dediler devam edeceksin. Ve yeni sezona Star'da başladık.
1: Hı hı.
0: Ve benim şöyle bir tarafı da var. Kurtlar Vadisi pusuda en az oynayıp 9 bölüm totalde. 5 bölüm Show TV, 4 bölüm Star TV. 9 bölüm oynayıp en çok iz bırakan ve efsane olan nadir oyunculardan biriyim ben. Bunu, dediğim abi. Gibi bununla da gurur duyuyorum. Ha devam edebilirdi, uzun gidebilirdi tabii. Açıkçası hani haftalık yazıldığı için ne kadar gideceğimi ben de bilmiyordum. Ama yeni sezona devam edeceğimiz söylendiğinde de ilk bölümden işte ifşa oldum, deşifre oldum. Aslında ben kötü adam değil, yani adam yakan bir psikopat değil. İskender Büyük'ün ajanıymışım. Beni Cevat Ağa'nın yanına yıllar önce yerleştirmiş. Ve normalde İskender'in adamı olarak da seyirci beni öğrendiği anda daha büyük bir sevgi, ilgi oldu. Dediğim gibi hani kötü adam olarak başlayıp İskender tarafında da olmam. Ve bir anda işte ifşa oldum, yakalandım derken işte ve İskender Polat Alemdar'a beni sattın diye 4 bölüm sonra vurdu beni, öldü, öldün dediler ve diziden öyle ayrıldık, veda ettik.
1: O ama, efsane dizi aynen. Tabii ki akıllarda yani, kaldı.
0: Aynen, hala da diyorum ya YouTube'da ölümlerini en çok izlenen izliyor. Videolardır.
1: Tekrar, tekrar.
0: Özellikle Memati ile olan sahne efsanedir. Ne bakıyorsun İzmarit, akıllı ol Memati, keserim seni repliği evet. Bile. Hala diyorum ya bunu seyirciler her girdiğim ortamda bize iltifat anlamında söylüyorlar. Ben de bundan tabii ki çok onur oluyorum, mutlu oluyorum. Böyle. Yani peki, Vadi dönemi böyle.
1: Sonrası
0: Vadi'den çıktı. Ya ben biraz aksiyon seven bir oyuncuyum. Ağır abi roller, mafya rolleri seviyorum. Tabii ki Yılmaz karakteriyle de bu biraz daha yapıştı. Hem yaşımız, hem fiziğim, hem görüntüm açısından. Onun öncesinde çok drama rollerim de oldu. Ama Vadi ile birlikte tabii ki belli bir çizgiye geliyorsun, belli bir noktadasın. Ben biraz da böyle proje seçen bir oyuncuyum. Her dizide oynayan biri değilim. Vadi'den sonra zaten hiç bölüm oyunculuğu yapmadım. Hep ana kas çalıştım. Menajerim de var. Onun dışında kendim de işte birçok yönetmen, yapımcı arkadaşlarımız, dostlarımız var. Onların projelerinde de zaman zaman yer aldık. Sinema filmlerim oldu. 4-5 tane başrol oynadığım korku filmlerim var. Bir dönem Kanal 7 ve Samanyolu TV'nin birçok dizilerinde uzun rollerim oldu. Kalp Gözü gibi, işte İki Dünya Arasında gibi dizilerde de uzun uzun oynadık. Ama Vadi'den sonra biraz daha proje seçerek devam ettim. Ve ilk işim Arka Sokaklardı. Orada Altan Komiser olarak, konuk oyuncu olarak katıldım. O da hikayenin başrolü olan bir karakterdi. Diyarbakır'da özel harekatta komiser, polis izne geliyor. İşte eşini ve çocuğunu, iki tane hapçı, serseri öldürüyor. Ve intikam hikayesiydi ve finalde de kendimi öldürüyorum. O da çok iz bıraktı. Hatta sokakta inanın Altan Komiserim diye çeviriyorlardı.
1: Ne güzel.
0: Dolu dolu bir roldü. 3 gün çalıştım. Orhan Hocama da buradan selam olsun.
1: Tabii tüm rolleri, tüm filmleri de YouTube'dan da bakıp tekrarlarını tabii. izleyebilirler
0: yani,
1: onlar.
0: Bizim zamanımızda tabii böyle imkanlar yoktu ama şimdi eski dizilerimizin tekrarları da oluyor. ATV'nin işte bir dizi oynadığım dizide eski oynadığım diziler çıkıyor. Hatta Kuzey Güney şu an devam ediyor. Mesela ben bile kendimi izliyorum. Vadi'den sonra yine iz bırakan bir karakter de Kuzey Güney'de oldu. Ben orada Mori Şevki diye çok önemli bir karakteri canlandırdım. Ay Yapım'la çalıştım. Hilal Saral gibi çok değerli bir hocamla çalıştık.
1: Ne güzel ya, ne kadar önemli isimler.
0: Aynen, Kıvanç Tatlıtuğ'la ilk işimdir. Karşılıklı da oynadım, çok da beğendiğim, çok başarılı bulduğum, sevdiğim bir oyuncu. Mori Şevki de iz bıraktı, 7 bölüm çalıştım ben. Yine Ağar abi, güzel bir karakterdi. Yani Kuzey Güney'i izleyenler biliyor, hatta takip edenler bana zaman zaman oynadığım sahnelerden fotoğraflar atıyorlar, videolar atıyorlar. Mori Şevki olarak orada da iz bıraktım. Onun dışında yine Ay Yapım'ın Fatma Gül'ün Suçu'na yine milyonların izlediği fenomen bir dizide yine Demir karakteriyle Almancı psikopat bir kocayı oynadım. Asu karakteri vardı.
1: Hep
0: onun
1: böyle
0: kocasıydı.
1: Böyle şey psikopat karakterleri vermişler.
0: Ya şey tabii dedim ya hani.
1: Normal hayatta nasılsın abi, bu senaryoda böyle.
0: Doğal halimi şu an görüyorsun.
1: Doğal halim dedim.
0: Eyvallah. Ya onu en çok aslında inan gerçekten en çok sorulan şey hani dışarıda gören hayranlarım olsun. Hani bizi tanıyan sevenler olsun. Oyunculuğumu bilenler ya diyor senin gibi biri nasıl bu rolleri oynuyor falan. Bu inan yüzlerce kere. Bunu söylemişlerdir yüzüme. Çünkü doğal halimde dediğim gibi kibar, naif, gördüğün gibi
1: süpersin
0: çok sakin
1: ya.
0: Bir insanım. Ama ben kamera karşısına geçince gerçekten hani Oynadığım karakterin ne yapması gerekiyorsa, hani özellikle dedim ya, sert bir mizacım var, bunu seviyorum. Sokakta böyle değilim de. Ama oyuncu olarak daha çok böyle dedim ya, ağır abi, mafya babası, sert karakterler oynamayı seviyorum. Hani yüzüme de yakışıyor. O yüzden de zaten Kurtlar Vadisi'nde ve Arka Sokaklar'da dublaj yaptırmıştık. Çünkü seslendirme hocalarımız şey demişti, çok tiz ince bir sesin var, çok kibar bir adamsın ve çok güzel bir diksiyonun var. Hani yüzüne şimdi, bu ses oturmuyor, aynen. Sana dublaj yapalım.
1: Şimdi ben aynı zamanda dublaj eğitmeniyim. Eyvallah. Dublaj ve seslendirme dersleri veriyoruz. Birçok öğrencimiz de var. Şimdi bazen filmleri çalıştırırken öğrencilerime, hatta dublaj okulu öğrenciler dinliyor şu anda. Onlara da selam yolluyorum.
0: Selam olsun bizden de.
1: Sinop'ta tatildeyiz Feride Hanım. Çok selamlar. Feride de Bahçeşehir Dublaj Okulu'ndan arkadaşımız. Yeni Medya Akademi. Şimdi Murat abimiz var. Viyana'da taksici. Diyor ki, sorar mısın diyor, 50 yaşından sonra kişi ünlü olabilir mi? Beni de kötü rollere alabilir misiniz demiş.
0: Eyvallah.
1: Kötü taksici olmadan.
0: Ya ünlü olmanın oyunculukta yaşı yok. Çünkü
1: yok,
0: dedim
1: mi?
0: Ya ben 20 yıla yakın oldu. Şu an 57 yaşındayım. İşte 3 Eylül'de 58'e gireceğim.
1: Maşallah abi, hiç göstermiyorsun ya. Sence evet, ben kaç yaşında gösteriyorum?
0: Öyle diyorlar.
1: Abi.
0: Senin de beyazların bayağı çok ama oradan yola çıkmayacağım.
1: Irsi o bizde. Saçlarıma bakma.
0: 40-45 arası falandır diye.
1: Abi ya. Abi bizi bitirdin
0: çok
1: ya.
0: Çok mu söyledim valla?
1: Abi sen üstüme toprak attın
0: vallahi
1: benim ya.
0: Valla gerçekten 40 yani minimum 40 olur ama 40'ın altı da olursa sen de yani gençsin görüntüde, eyvallah da ben biraz...
1: Ekir abi ya. Beyazların, Yılmaz abi yapma Yılmaz.
0: Canımsın beyazların bayağı.
1: Şimdi ben onları bugün bakıma sokayım, sen yarından sonra gel.
0: Estağfurullah. Ha, şeyi söylüyordum, laf yarım kaldı. Dediğim gibi ünlü olmanın yaşı yok ama önemli olan...
1: Murat abi olmasın değil mi? Taksiye
0: önemli
1: devam.
0: Önemli olan ünlü olmak değil, iyi bir oyuncu olmak, başarılı olmak benim
1: bence
0: için...
1: Bence Murat Erdatlı yani. Taksiye devam etsin. Bak adamın ya, oteli de var.
0: Herkes
1: ya,
0: kendi
1: bir şey soracağım.
0: Mesleğini yapsın.
1: Adamın oteli var, taksisi var. Allah'a çok şükür iyi de kazanıyor. Senin ne için var bu 50'sinden sonra? Emin abla da
0: ya, hobi şey olarak yapabilir ya. Hani bir hevesi varsa o hevesini...
1: Kötü tatmin, adam rolü istiyor ama.
0: Tatmin etmek için oynatırız. Ajanslarımız var dediğim gibi.
1: Abi sen, Salim abi. Abi sponsoru benim, tamam mı?
0: Yok, ajanslarımız var, yönlendiririz.
1: Murat hani... abi ayın 11'inde İstanbul'a geliyor. Arabayla gelecek Viyana'dan. Ya bir tanesin ya, yemin ederim. O gelecek, daha onu gençleştireceğim. Bizim kızlara götüreceğim onu. Volistik Center'da güzel Emine ablamızın... ve Murat abinin yeri bende çok ayrı. Emin abla şu anda gerçi Nevşehir'de, gelemez ama Holistic Center Clinic'e bir gidelim. Peki son dönemlerde yine dizilerde var,
0: evet,
1: mıyız? Onları da konuşalım sonra yavaş
0: işte,
1: yavaş.
0: Aynen, eyvallah.
1: Veda
0: demin,
1: edelim
0: demin
1: abi.
0: Dediğim gibi birçok dizi oldu. İşte Fatma Gül'ün Suçu'ne, Kuzey Güney, yine Mekanı Cennet olsun. Buradan çok sevdiğim Osman Sınav hocamla çalışmak nasip oldu. Onunla da yine çok iddialı bir aksiyon dizisiydi, Kılıç Günü. Kılıç Günü'nde de ATV'de yine Arap Girli diye bir namlı kabadayı oynamıştım ama dizimiz 13 bölüm sürmüştü, kısa sürmüştü. Devamında dediğim gibi Fatma Gül'ün Suçu'ne, Kuzey Güney, Arka Sokaklar, ilk aklıma gelenler, yani iz bırakan karakterler.
1: Abi dizi tutmuyor falan diyorlar, neye göre diyorlar mesela?
0: Ya
1: nasıl oluyor?
0: Şu anda daha da farklı oldu. Eskiden hani 13 bölüm, en az minimum 13 bölüm anlaşıyordu kanalla yapım şirketleri ama... Şimdi reyting alamadığı zaman zaten ikinci, üçüncü bölümde, beşinci bölümde bile artık hani final yapabiliyor diziler. Hani finalini bağlamasalar da açık da kalsa dediğim gibi reytinge endeksli bir hale geldi. Ve bütçeler çok zor, bölüm maliyetleri çok yükseldi. Şu anda mesela bu yaz toplasam belki 4-5 tane yaz dizisi olmuştur. Eskiden yapım şirketleri en az 15-20 tane yaz dizisi oluyordu. Ben birkaçında da yine en son... TRT'de Benim Güzel Ailem'de çalıştım 26 bölüm. Hı hı. Geçen sezon Kanal D'de yine konuk oyuncu olarak Yalan dizisindeydim.
1: Ne güzel.
0: Ama son dönemde biraz daha ben sinema filmi ağırlıklı çalıştım. Dedim ya, dizi olarak biraz seçiciyim o anlamda. Çok fazla da aksiyon dizisi yok. En son işte bir Yeraltı dizisi girdi. Kısmet olursa da hani bağlantım var, istiyorum, çok beğenerek,
1: İnşallah.
0: Severek izlediğim bir dizi. Yeraltı mafya dizisi olarak. Onun dışında da işte dediğim gibi şeyi paylaşabilirim. İki tane sinema filmimiz vizyona girecek. Onun reklamını yapmış olalım hemen.
1: Tabii ki.
0: İkisini, birinde başrol oynadım. Adı Gece Gelen. Üç harfler yok, korku gerilim filmi. Trakya'da Kırklar Elinde çekmiştik.
1: Hatta... Abi hiç normal bir filmde hiç oynamadın mı ya?
0: Estağfurullah. Hep işte böyle korku ama yok korku filmleri. Korku
1: böyle bir aşk, tutku.
0: Estağfurullah.
1: Adrenalin.
0: Şey, Arka Sokaklar bir tek drama, bir karakter. Orada da hani dram tarafımı gösterdim. Çünkü duygusal bir tarafım da var. Ama dediğim gibi orada iyi polis, iyi bir eş, baba. Arka Sokaklar'da hani bunu gösterebildik. Ama dedim ya, genelde ben hareketli, aksiyon roller seviyorum. Hani bundan mutlu oluyorum.
1: İnşallah.
0: Korku diğer filmin adı neydi? Korku filmlerimiz işte Ters Köşe. Hı hı. Çünkü dediğim gibi gece gelende fakir bir balıkçı. İşte annem var, çocuğum var, eşim ölmüş. Defini arıyor. İşte lanet, ruhlar, muhlar. O tarz bir korku.
1: Detaylar sosyal medyadan.
0: Aynen, korku gerilim filmi. Hatta 24 Temmuz'da vizyona girecekti filmimiz. Fakat çok korku filmi var. Bir de yaz sezonu olduğu için malum biliyorsun.
1: Eylül'de falan çıkar herhalde.
0: Gişeler biraz hani düşük olduğu için Ekim'de inşallah olacak. Bir de en son yılbaşında çok sevdiğimiz üç harflerle alakalı Kara Kura Cin Tayfesi diye çok güzel bir korku filmi çektik. Bu çok ses getirecek. Çünkü Türkiye'de o rakımda karlarda çekilen ilk korku filmi bizimkisi.
1: Süper.
0: Buradan da çok değerli yönetmenim Bülent Terzioğlu'na selam olsun. Onunla çalışmak nasip oldu. Çok mutlu oldum. Çok değerli bir yönetmenle çalıştık. Yapımcısı Emre Coşkun kardeşim. Ordu'nun Mesudiye'nin Dursunlu köyünde çektik. Kara Kura Cin Tayfesi de yine Ekim'de vizyonda olacak. Bu hafta belli oldu. Vizyon tarihini bekliyoruz. Ama çok gerçekten beğenilecek bir film oldu. Kara Kura Cin Tayfesi. Dediğim gibi şu anda iki tane korku filmimiz vizyona girecek.
1: İnşallah.
0: Yeni sezon içinde şöyle bir ufak bir ipucu vereyim. Hani daha kesinleşmedi ama Allah nasip ederse Eylül ayında güzel bir günlük diziye başlama durumumuz var.
1: Çok güzel.
0: Bunun da heyecanını yaşıyoruz. Hani prensipte okey ama... her an kesinleşmesi olabilir. Bunun dışında da dediğim gibi yaz sezonu, işte bir yandan tatil yapıyoruz.
1: Sosyal medyadan sevenlerin sana nasıl ulaşıyor abi?
0: Valla ben Kurtlar Vadisi döneminde Instagram yoktu zaten. Facebook açmıştım. Biri dolunca bir tane daha açtım. O günden beri iki tane Facebook sayfam var. Oradan
1: nasıl
0: hayranlarımla yazışıyorum ben. Ben her hayranıma cevap veren biriyim. Bunu takipçilerim bilir. Özel günlerini unutmam. Hepsinin doğum günlerini kutlarım. Özelden yazanlara özelden cevap veririm. Fotoğraflarıma yorum yapanlara cevap veririm. Onun dışında Instagram'da kullanıyorum 5-6 yıldır. Herkes oradan bana kolayca ulaşabiliyor.
1: İsim olarak nasıl ulaşabilirler abi?
0: Adım soyadım Bekir Aslantaş.
1: Bekir Aslantaş olarak.
0: Instagram olarak da Bekir Aslantaş Official.
1: Teşekkürler.
0: Böyle.
1: Ben, abi biz çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
1: sizin
0: ediyorum.
1: Gibi kıymetli oyuncumuzu da ağırladık.
0: Çok sağ ol.
1: Burada yayınlarımız Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya'da, Yunanistan ve Kıbrıs'ta, Türkiye'de ortak yayındaydık. Hem karasalda hem dijitalde. Bu güzel isimleri, bu güzel ortamda, yani Mecidiyeköy'de bulunan Yeşilçam Sinema Kafe'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Burada çok sevilen oyuncular var. Çok da kıymetli sanatçılarımız da burada. O yüzden beni buraya davet eden herkese teşekkürlerimizi ettim. Başta Salim abimize.
0: Salim kardeşime ben de teşekkür ediyorum. O aracı oldu.
1: Evet.
0: Seninle bu programa katılmama vesile oldu. Ben de Salim'e çok teşekkür ediyorum. Sana da başarılar diliyorum. Zaten çok başarılısın. Yurt
1: çok
0: dışı deyince de paylaşmak istedim. Almanya'da ve Fransa'da çok akrabalarım var. Buradan ben de Almanya'daki akrabalarıma, Fransa'daki halama, amcalarıma, yeğenlerime ve beni sevenlere sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sana da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Sağ olasın.
1: Kısa bir şarkı arası, sonra buradayız.

0: Hazır mıyız? İstanbul, kaldır kolları. Yalnız Koç Burcu'nun şarkısıymış bu şarkı. Koç Burcu burada mı? Şimdi biliyorsunuz Pindrinks'le burçların enerjisini yansıtıyoruz. Pindrinks şekersiz, glutensiz bir içecek. Çok doğal, o kadar enerjik bir içecek ki Avrupa'da, Viyana'daki Türklerin artık vazgeçilmez içeceğiydi. Ve hala da raflarda tabii ki. Bugünlerde biraz çok tüketiyorsunuz çünkü hava çok soğuk. Pindrinks şekersiz, glutensiz. Viyana'da tüm Türk marketlerinde. Pindrinks ailesine de selam yollayalım. Bu arada sevgili dostlar, dediğim gibi güzel bir şarkı molası vermiştik. Şimdi bir oyuncumuz daha var. Çok önemli bir oyuncumuz var. Sevgili Özgür Elmas aramızda. O gerçekten hani bazen bir iş adamı rolü, bazen böyle bir avukat, bazen böyle bir A'dan Z'ye tüm karakterlerde ve menajer, eski radyocu, yani müthiş bir ne diyorlardı? İsveç çakısı gibi diyorlar ya. Valla doğru söylenmez herhalde.
1: Ben Bursa çakısı tercih ederim.
0: Bursa mı?
1: Memleketim.
0: Memleket Bursa mı?
1: Değil ama yarı Bursalı sayılırım.
0: Yarı Bursa.
1: Eşim Bursalıydı.
0: Eşi Bursalı. Ne güzel. Özgür Elmas, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi dinleyicilerimize sevgili Özgür Elmas'ı biraz daha böyle yakından tanımak ister Avrupa'daki Türklerimiz. Hı-hı. Sizi özellikle birçok tabii ki dizilerden, sinema filmlerinden, reklam filmlerinden herkes görmüştür. Özellikle benim annemin izlediği tüm dizilerde varsınız.
1: Mutlaka.
0: Ya anneme yani. Ne zaman baksam annem hep o kanalı izliyor. Anne diyorum, başka kanal yok mu ya? Sabitlemiş. Abi, bazı kişilerin kanalı var sabit ya. Değiştiremiyorsunuz.
1: O kanalın da bir neredeyse bütün dizilerinde oynamışlığım var.
0: Var değil mi?
1: 10 bölüm, 5 bölüm değişik değişik oynamışlığım var yani.
0: Vallahi süper ya.
1: Ben Özgür Elmas, 1976 İstanbul doğumluyum. Aslen bilişim uzmanıyım, bilgisayar öğretmeniyim.
0: Oo, süpersiniz.
1: Yaklaşık bir 15 sene yaptım bilgisayar işini. Ondan sonra çok böyle hızlı bir geçişle ekrana geldim, kamera önüne geçtim. Hmm. Ama hızlı derken hani ben ilkokuldayken de, ortaokuldayken de, lisedeyken de ve keza üniversitedeyken de hep tiyatroyla uğraşan biriydim. Daha sonra İstanbul Tiyatroları'nda 2 sene sözleşmeli çalıştım. Hı hı. Onun arkasından kamera karşısına geçtim. İşte dizilere başladık, reklamlara başladık. Genelde böyle şey karakterim, CEO, iyi karakterim. Hani kötü bir karakter.
0: Az önce
1: olmuyor.
0: Bayağı böyle hani Özgür Elmas'a şimdi az önce bizim Yılmaz karakteriyle Bekir abiyle konuşunca şimdi bak daha iyi böyle iş dünyası. Şimdi evet. Böyle normale döndük.
1: Yani dizilerin %98'inde diyeyim mutlaka rolüm kurtarıcıdır yani avukattır.
0: Avukat,
1: doktordur.
0: İş insanı, doktor,
1: ne
0: güzel.
1: İş insanıdır, ne bileyim başkomiserdir, savcıdır. Genelde bu karakterler. Ama
0: rol farklı, gereği hepsinde varsın
1: tabii
0: abi.
1: Farklı eksin. Karakter oynadığımda var tabii. Mesela az önce bahsettiniz kötü taksici diye bir şey bahsettiniz Bekir
0: ya,
1: abi.
0: Hayır kötü. Şimdi kötü taksici şimdi bizim Murat abi var. Murat Erdat'tı Viyana'da. Çok kıymetlidir benim için. Ona dedim bir rol verelim dedim. Kötü taksici rolü olsun.
1: İşte onu diyorum. Arka sokaklarda taksici Bedri karakteriyle kötü taksiciyi oynadı.
0: Çok güzel.
1: Kötü
0: ya.
1: Derken üç kağıtçı bir taksici.
0: Ama Murat abi öyle değil. Murat abi o kötü buradan, derken.
1: Murat abi mesela.
0: Murat abi iyiliğinden hep kaybediyor. O iyi taksici. Onu hemen söyleyeyim. Murat abim canım ya.
1: İşte en son şu an bir projemiz başlıyor dijitale. Pilot bölümünü çektik. 4 yetim diye bir proje. 10 bölümden oluşacak ama tabii tutarsa şey yaparsa devam edeceğiz. Orada kötü karakterim işte.
0: Orada kötü.
1: Orada mahallenin abisiyim. Mahalledeki 4 yetimi kötü yola sürüklemeye çalışan mafyatik bir abiyim. Bu da benim uzun soluklu ilk kötü karakter rolüm olacak. Evet, kısa soluklu bir kötü karakter oynadım. Giz diye bir kısa filmde psikopat bir seri katili oynadım. Çok da güzel oynadım. Ödüller de aldık festivallerde.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Hani şey diyorlar, benim tipimi gören senden kötü karakter olmaz diyorlar. Ya diyorum, bir kere oynat. Hani tipte bakma, bebek yüzü katil. İşte bebek yüzü.
0: Bebek yüzü katil.
1: Bir kere oynat diyorum. Bak gör kötü karakter benden oluyor mu olmuyor mu. Bir kez hava fırsatı da yakaladık şimdi 4 yetimde. Bayağı bildiğin mafyatik bir abiyi oynayacağız.
0: Kıymetli dostlar, sosyal medya sayfasından da yine Özgür Elmas olarak aratabilirsiniz.
1: Özgür Elmas Official.
0: Evet, Özgür Elmas Official hemen aratın. Hem sohbet ederken de yaptığı o güzel dev projeleri, güzel sahneleri oradan da yakından takip edebilirsiniz. Şimdi az önce dedim ya annemin izlediği diziler falan. Mesela o dizilerden bir favorin hangisiydi? Birçok vardı.
1: Elif. Elif dizisi.
0: Ne güzel ya. Elif dizisi yine Kanal 7'de mi?
1: Kanal
0: 7'de. Annemin en sevdiği kanal ya. Yemin ediyorum annem ve babaannem.
1: Ki orada bayağı bir fanım oldu benim. Bayağı bir takipçim oldu. Çünkü orada başrolü kurtaran firma sahibi. Gene orada bir iş yerinin sahibim. Başrolü işe alıyorum. İşte hastalığı çıkıyor. Beyninde tümör çıkıyor. Parası yok. Ben karşılıyorum. Ben ameliyat ettiriyorum falan. Öyle iyi bir karakterim de annen de hatırlar beni.
0: Ya çok zaten birazdan fotoğraf çekeceğiz anneme atayım. Anne diyeceğim bak sürekli izlediğin o Elif dizisindeki oyuncu arkadaşımız dostumuzla beraberiz. Şimdi ben burayı çok sevdim ya Yeşilçam evet, Sinema Kafe bana iyi geldi ya. Burada o kadar güzel insanlar var ki bu kadar büyük işler yapıp böyle mütevazi bir hayatı olup ne bileyim çok hoşuma gitti ya hani. Ben her yerde yayın yapabiliyorum orada. İşte geçen sene Japonya'da, meydanda, Osaka'da, Shibuya meydanında o kadar güzel yayınlar yaptık ama ben bugün burada olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Yani Yeşilçam Sinema Kafe Mecidiyeköy'de ben Kenan Bey'i, Ezel Hanım'ı kutluyorum. Böyle güzel dostları bir araya buluşturduğu için, böyle bir mekan yaptıkları için teşekkür ediyorum.
1: Burası bizim için bir aile yeri.
0: Değil mi?
1: Tabii aile yeri. O sıcaklık burada. Gelen zaten gitmek istemiyor.
0: Ne kadar
1: güzel. Giden de ertesi gün olsa da tekrar gelsem diye.
0: Böyle birbirinizi görmediniz abi tabii, nasıl merak ediyor musunuz?
1: Grup kurduk. Grupta WhatsApp grubunda. O gün kim gelmediyse ona işte burada olanları bildiriyoruz. Selam gönderiyoruz. Neredesin diyoruz.
0: Ya işte böyle, bu gurur verici bir şey ya. Yemin ediyorum. Burcunuz ne?
1: Ben yay burcuyum.
0: Yay burcu. Evet, yay burcu. Birazdan şimdi bugün Pinderings'le burç yorumlarımız olacak birazdan. Ben normalde eskiden burçlara inanmazdım. Abi
1: ben
0: şu ara var
1: hep
0: ya.
1: İnanırım, hep
0: yemin
1: inanırım.
0: Ediyorum var ya ne dedilerse çıktı. Kova'yı şu bekliyor. İşte aşkı bulacak, parayı bulacak.
1: Buldun mu aşkı? Buldu.
0: Ya şu anda heyecan var.
1: Parayı enerji. Buldun mu?
0: Oho,
1: tamam çok. Allah bereket versin.
0: Acaba ben bazı şeyleri söylememem mi lazım?
1: Evet bak o çok önemli bir şey.
0: Ya şu an aşk çok yok, fazla, para da yok.
1: Çok fazla kişiye dillendirmek...
0: Çok fazla
1: kişiye dillendirmek negatif enerji veriyor.
0: Çok doğru.
1: Ve sen de şimdi radyo mikrofonundan milyonlarca kişiye dillendiriyorsun.
0: Bak bir şey söyleyeceğim Özgür abi hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Sence parayı bulan bir tip var mı karşında?
1: Yok.
0: Yok değil mi? İyi tamam. Demek ki benden iyi bir oyuncu
1: sence
0: olurmuş.
1: Sence parası olan bir tip var mı karşında?
0: Var var var.
1: Param da yok ya. Bu arada benim sosyal medyada...
0: Çok iyi ya.
1: Lakabım her dizide oynayan adam.
0: Her dizide oynayan adam. Çok iyi ya. Yani
1: öyle Instagram sayfaları açıldı, Facebook sayfaları açıldı bana. İşte gazetede röportaj yaptılar. Röportaja da her dizide oynayan adam diye başlık attılar.
0: Çok falan. Güzel ama ya her dizide oynayan adam.
1: İzlediğiniz dizilerin %85'inde beni görürsünüz.
0: Ne kadar güzel.
1: Ama bir bölüm görürsünüz, ama 10 bölüm görürsünüz, ama 20 bölüm görürsünüz.
0: Ama görürsünüz yani.
1: Görürsünüz. Mesela İnci Tanelerinde 8 bölüm, Kızıl Goncalar'da 10 bölüm, Arka Sokaklar'da 1 bölüm, ne bileyim şimdi en son yenilerde ne var? Sevdam Sensin, onda 1 bölüm.
0: Ne güzel ya.
1: Ama her dizinin bir yerinden bir anda Özgür Elmas çıkmıştır. Mutlaka vardır.
0: Büyük alkışlar Özgür Elmas. Ve özellikle burada sizleri görünce... Yaptığınız o güzel işleri, güzel projeleri duyurmanın biz mutluluğunu yaşadık. Bak Murat abi de sesli mesaj atmış. Dinletelim mi sesli mesajı?
1: Dinleyelim hadi.
0: Bakalım ne demiş Murat abi bize. Bu arada arkadaşlar oyuncularımızla ilgili... sildin mi Murat abi? Ne oldu? Niye sildin? Bir daha...
1: Yayına girsin istemedi demek ki.
0: Vallahi yok.
1: Taksici Murat abimiz mi?
0: Evet evet.
1: Abi sana kötü demedim vallahi demedim.
0: Bakalım Murat abinin sesini diyor. Geldi. Evet, şunu bir kez daha. Aynen. Murat abimiz Kapadokya'da çok güzel oteli var, iki tane.
2: İyi yemek yerim, iyi kaçarım.
0: Bak geldi, şimdi
2: söylüyordur. Böyle bir rol bak, varsa, koti taksici değil de hızlı taksici rolü olabilir bana, öyle düşünüyorum. İyi koşarım, iyi yemek yerim, iyi kaçarım. Böyle bir rol varsa, koti rolde de oyna, koti adam rolünde ama koti taksici değil. Koti adam rolünde de iyi oynarım diye düşünüyorum. Bol bol dayak yerim, problem yok oyunda.
1: Ama abi, dayak yerim. Bizde dayak yiyen adam çok arıyorlar aslında ya, sağlam.
0: Bir ara vardı ya abi Kemal Sunal, Allah razı olsun.
1: Hep aynı kişi dayak yiyor.
0: Ya çok iyi ya.
1: Ben ayrıca menajerlik de yapıyorum. Oyuncu menajerliği de yapıyorum. Özel menajerlik diye bir firmam var. Oradan yapıyorum. Murat abim eğer fotoğraflarını gönderirse
0: Murat
1: Instagram
0: abi kendi
1: sayfası.
0: Geliyor kendi.
1: Ha, kendi geliyorsak görüşürüz o zaman.
0: 5 gün sonra geliyor zaten.
1: Görüşürüz o zaman. Ama şöyle söyleyeyim, kötü taksici rolü çıkarsa ilk onu arayacağım.
0: Ya Murat abi yemin ediyorum artık Emine ablayla aramı bozacaksın. 50'sinden sonra artık Emine abla sana ulaşamayacak. Gerçekten öyle bir şey olur mu ya? Olur
1: ya
0: mu?
1: Olur, niye olmasın, olabilir yani.
0: Vallahi.
1: Gelecek ne kadar kalacak ama burada? Hani o rolü bulma süreci de var. Yani şeyde Salim abi de keza bakar. Ben de bakarım. Bir şekilde bir şey buluruz kendisi.
0: Salim abi ya. Bu arada Yeşilçam efsane oyuncularından Hasan Yıldız'a da günün şarkılarını da yollayalım. Hasan abi ses ver. Şimdi son olarak neler söylemek istersiniz? Çünkü o kadar renkli, o kadar... Hatta bir gün şey yapalım. Biz bunu sadece bir tanışma olarak görelim. Evet. Bir günde bunun görsellisini yapalım.
1: Olur, olur.
0: Yani ne benim için istersen. Video, çünkü sosyal medya biliyorsunuz artık 2026'nın 8. ayında ortalama milyonlarca insan gerçek anlamda sosyal medyada etkileşimle...
1: Vallahi sen sosyal medya görseli bir şey yapacaksan şuraya koy kameranı abi. Bir gün dursun burada kameran. Sana bir aylık malzeme çıkar buradan. Bizi buradan bir aylık malzeme çıkarırız.
0: Ya çok iyi ya. Vallahi bunu yapalım.
1: Ama görüntülü yapalım tabii. Çok güzel olur öyle bir şey.
0: Vallahi çok
1: hem
0: güzel.
1: Hem dışındaki arkadaşlarımızla, izleyicilerimizle buluşmuş oluruz.
0: Bir filmde Viyana'da çekin demiş. Teşekkürler.
1: Ben daha yapımcı değilim. Sizin film çekmeye başlamadım. Başlarsam söz Viyana'da çekeceğim bir tane.
0: Avrupa'ya gidip gidiyor musun abi?
1: Gidiyordum. Şu an gitmiyorum ama. Fırsat bulamıyorum şu an.
0: Fırsattan... Değil mi? Çok... Abi her bütün diziler dizin. Ne zaman gideceğim yine?
1: Ya Makedonya, Saraybosna, Bosna Hersek falan oralara çok gidiyordum. Ama onun dışında işte Almanya'ya gittim. Viyana'ya kısmet olmadı inşallah. Ondan
0: abi,
1: sonra kısmet olur.
0: Viyana dünyanın en güzel İstanbul'dan sonraki şehri diyebilirim. Bak bu kadar net.
1: Yazdım bir kenara, Viyana'ya mutlaka gideceğim.
0: Abi Viyana'ya özellikle 1. Viyana'dan bir başlıyorsun 23. Viyana'ya kadar. Oradan sonra bütün Viyana'ları bitirdikten sonra Murat abi gezdirir bizi. Murat abi bütün şehir onda.
1: Abi bana kızdı o, şimdi taksi parası ister benden.
0: Yok. Şimdi bir tane Viyana'da çok güzel bir ev aldım. Böyle gölün üstünde. Hı-hı. Hakikaten Murat abim diyor ki oğlum burası... Hakikaten emekliliğinin tadını çıkartacağımız bir yer. O yüzden Murat abime teşekkürlerimizi iletelim. O tavsiye etmişti.
1: Emekli olunca geleceğim Murat abi, haberin olsun.
0: Aynen.
1: 80 günüm kaldı emekli olmama.
0: Öyle mi? Artık bundan sonra emekliliğin tadını çıkartacağız. Çok kıymetli oyuncu, çok değerli eski radyocu. Radyoculuğu özledin mi?
1: Özledim.
0: Vallahi.
1: Özledim, evet.
0: Bir gün böyle bir... tadında bir yayın yapalım o zaman.
1: Yaparız. Benim vallahi çok farklı yayınlarım ya vardı. Ya taklit yaptığım yayın vardı. Şiir programım vardı ki ben güzel şiir okuduğuma inanıyorum. Seyircilerim de dinleyicilerim de inanıyordu o zaman. Çok güzel yaşlı sesiyle program yapabiliyorum ben bir saat. Aa. Yaşlı sesiyle. Herkes beni ay dedi zannediyordu.
0: Ay dedi. Abi çok iyisin ya.
1: Artık zamanında seçim zamanı. O zamanlar işte Süleyman Demirel, Erbakan, İnönü bunların taktikleriyle, maklitleriyle seçimleri yorumlamış.
0: En iyi yaptığın taktik hangisi abi şu anda?
1: Ha, şu an en iyi yaptığım bu yaşlı sesi.
0: Yaşlı mı?
1: Ha, eskiden tabii şey yapardım. Süleyman Demirel, Erdelenü, Erbakan'ı, işte Ferdi Tayfur'u, Müslüm Gürses'i 20'li yaşlarda çok güzel yapardım. 20-30 arası. Ondan sonra yapmadıkça. Biraz uğraşsam çalışsam gene yaparım da.
0: Yine bir altyapı var zaten.
1: Var, altyapı var ama bayağı uzun zamandır yapmıyorum. İşte şu an en iyi yaptığım yaşlı sesi, yaşlanıyoruz ya ondandır.
0: Ya
1: belki
0: yok abi estağfurullah, hala gençsin ya. O zaman Murat abinin sesli mesajı var, sonra veda edelim.
1: Tamam.
2: Yok buyurun gelin. Sizi ben kanatlarımın altına alır Viyana'yı 1. Viyana'dan 23. Viyana'ya kadar gezdiririm inşallah. Buyurun gelin. Kapımız herkese her zaman açık.
0: Değil mi?
1: İnşallah Murat
0: kapımız
1: abi gelir.
0: Kapımız her zaman. O günde Murat abi kesin kura gider.
1: Viyana'da Murat abinin kapılarına dayanacağım o zaman.
0: Ya süper. Müthiş bir adam ya. Yemin ediyorum. Hani o gün gerçekten ben ilk Viyana'ya geldiğim zaman indiğimde abi hakikaten beni o kadar güzel ağırladı ki Şinitseller, Emine ablamızın o güzel lezzetli yemekleri, ondan sonra Zuhal ablamızın 6 dakikada hazırlamış olduğu müthiş et yemekleri, ondan sonra işte Şenol abinin ikramları falan. Viyana'da çok özel bir aile kitlesi var.
1: Bilmiyorum, geldiğimde inşallah görürüz aynısını.
0: Geldiğinde kimse yokmuş.
1: Bir baktım yok. Özgür geliyor, kaçın kaçın. Biz Türkiye'deyiz, Türkiye.
0: Ya çekmiyor Özgür ya, kusura bakma ya. Sen Elif dizisinde miydin?
1: Geldin mi sen? Tüh, biz de bugün gittik.
0: Tüh ya, ülke takımı gol yedi. Ya Özgür Elmas, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Beni programınıza...
0: Renk kattınız.
1: Layık gördüğünüz için.
0: Estağfurullah. Bir bence bunu tekrarlayalım.
1: Olur. Ne zaman
0: bunun istersen. Görselini yapalım.
1: Ne zaman istersen.
0: Biz bugün radyosunu yaptık bu röportajın. En kısa zamanda da görselini yapalım. Gerçekten çok özel, müthiş bir radyo yayını oldu. Büyük alkışlar Özgür Elmas için. Özgür Elmas Official Instagram ve sosyal medyadan göz atın. Çok teşekkürler.
1: Tüm dinleyenlere... Benim sesime dayanıp sabrettikleri için teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Buradan da İbrahim'e çay ısmarlıyorum.
0: Ya bir tanesin ya abi, çok
1: görüşmek iyi. Görüşmek üzere.
0: O zaman ben şimdi çay keyfindeyim. Az sonra buradayız.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, Yeşilçam Sinema Kafe'deyiz, Mecidiyeköy'deyiz. Şimdi radyomuz dünyada 80 ülkeden takip ediliyor ve bugün Stuttgart'a da bekleriz demiş az önce. Tüm oyuncularımıza çok selam. Bircan Hanım, bence siz bakın büyük projeler yapıyorsunuz. Size Yeşilçam'la ilgili hemen bir proje yazdım, gönderdim. WhatsApp'ınıza bakın, Stuttgart'a davet edelim. Bir gün ben de sunucu olarak geleyim. Bu güzel geceyi güzel organize edelim. Çünkü Avrupa'da böyle markaları, böyle önemli isimleri Avrupa'daki Türklerimiz de yakından görsün, hissetsin. Hasan Yıldız yanımızda, o bir efsane, Yeşilçam efsanesi. Yeşilçam'ın o sinema filmlerinde, gerçekten birçok filmde de izlediğiniz değerli büyüğümüz, hocamız, Hasan abimiz. Hasan Yıldız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Öncelikle ben burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizin gibi değerli büyüklerime geldim. Dedim ki Yeşilçam Sinema Kafe'nin burada çok önemli oyuncularla beraber bir yayın yapmam lazım dedim. Salim abi de organize etti, evet. Sağ olsun. Kenan Bey ve Ezel Hanım'a da teşekkürler. Burada yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ve sizler gibi değerli büyüklerimizi, değerli oyuncularımızla beraber yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Aslında bugünkü akış tamamen Avrupa'da bir ilk oldu.
1: Çok güzel. İyi kene gelmişsiniz. Ayağınıza sağlık. Benim de sizin de bu programa katılmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle 45'lik radyonun tüm izleyici, tüm dinleyicilerine burada sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
0: Ne güzel.
1: Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Ben de şu an onlarla
0: Viyana FM,
1: yani bir şeyler anlatmak istiyorum.
0: Tüm Viyana'daki dinleyicilerimize, Viyana FM'de, Kıbrıs Türk FM ve evet. Yunanistan ve dünyada 80 ülkede yayındayız.
1: Maşallah, ne kadar güzel. Herkese sevgi saygılarımı gönderiyorum. Ben efendim Yeşilçam'ın karakter oyuncularında Hasan Yıldız. Ben 1963 yılında Yılmaz Güney'le ilk başladığım film X'de Cesur'du. 63 yılında Şerif Yılmaz Güney, Sami Meriç, onlarla ilk kamera karşıda o filmde çıktım. Hı-hı. 63 yılı, 2026, hala sektörün içinde ayrılmadım, ayrılmamak şartıyla. O günden bugüne kadar 600-700 tane film hayatıma sığdırdım.
0: Oy, yani maşallah.
1: 600-700 tane filme, afişine, jeneriğine isimlerimi yazdırmışımdır.
0: Ya.
1: Ben zaten Google'da Hasan Yıldız oyuncu, Hasan Yıldız aktör girdiği zaman bizim bütün seceremiz, oynadığımız filmler çıkıyor.
0: Arkadaşlar çıkıyor. Google'a hemen Hasan Yıldız aktör, Hasan Yıldız oyuncu yazmanız yeterli olacak. Evet. Ondan sonra zaten vay, 700 film büyük. Ya gerçekten çok kıymetlisiniz.
1: Mesela bu oynadığımız filmlerde işte birkaç zaten ilk filmim X'de Cesur'du Yılmaz Güney'le. Sonra Yılmaz Güney'le ben 4 tane film daha oynadım. Hı-hı. Çift Adabançalı Kabadayı, Aslan Bey, Torpito Yılmaz, sonra da Yol filminde oynadım. Yol filmde Kardiyan oynuyorum. İzlediyseniz Kardiyan mahkumları kapımına toplanmış isimleri okuyor. Mektuplarını fırlatan bir gardiyan. O zaman ben 30 yaşındayım. Şu an 79 yaşındayım.
0: Maşallah. Allah sağlıklı uzun ömürler versin.
1: Çok teşekkür ederim Cem cümlesine, hepimize. Ondan sonra Harman Sonu'nda oynadım. Harman Sonu'nda Erol Taş, Ali Arona, Deniz Akbulut, ondan sonra Sırrı Eltaş falan. Yani birçok oyuncu arkadaşlarım, Baki Tamer, Harman Sonu'nda, Gelin Kayası, Çoban Yıldızı, Gölet, Tırpan, efendime söyleyeyim, Amansız Yol, Kadir İnanır'la, Umut Sokağı, Metin Zeki Akpınar'larla, Namus Düşmanı. Ya çok filmlerde oynadım, şimdi sayamam. Tabii 600-700 tane film var.
0: Hocam 700 tane filmi nasıl sayacağız? Maşallah, evet. Süpersiniz ya Hasan Yıldız.
1: 63'te 2026 yılı, yani bir de aklımızda kalmayan filmler var, unuttuğumuz filmler var yani. Bazıları beni arıyorlar, abi bugün televizyonda filmin var, hangi film? Hatta iki gün önce aradı, Füze Nuri. Füze Nuri'yi 87 yıllarında çekmişti. Mert Yılmaç başrolde oynuyordu.
0: Dünyada yoktum ben Hasan abi,
1: evet,
0: ya.
1: 87.
0: Hasan abinin oyunculuğu da ben dünyada yokmuşum.
1: Yani 63'lerde sonra 60'a 70'lerde 75'lerde falan oynadığımız zaman tabii ki siz olmazdı, daha yaşınız küçük. Benim torunlarım senin kadar ya.
0: Hasan yani, Yıldız ya. Hasan abimiz gerçekten o bir efsane. Abi aslen nerelisin? Aslen nerelisin?
1: Şimdi aslen ben Adıyaman'da doğdum.
0: Tam diyecektim ki abi Adıyaman mı Malatya mı diyecektim.
1: Adıyaman Gerger'den doğdum ben. Küçük yaşta 4 yaşlarda, 3 yaşlardayken aile Adana'ya yerleşir. Ben Adana'da büyüdüm. Yani Adıyaman'da doğdum, Adana'da büyüdüm, Adana çocuğum. 1963'lerden sonra İstanbul'a geldim.
0: Adana doğumluyum.
1: İstanbul'dayım, öyle mi?
0: Adana, Adana'nın en modern yerinde doğmuşum.
1: Neresi?
0: Kiremithane Mahallesi.
1: Kiremithane. Çok iyi. Bizim semt ise bize Kiremithane'nin alt tarafında Karşıya Aga'da Anadolu Mahallesi'nde oturuyorduk.
0: Ne güzel ya.
1: Anadolu Mahallesi.
0: Şimdi bana diyorlar ki ben aynı doğduğum evi satın aldım tekrardan. Benim bir hayallerim vardı. Evet. 40 yaşında dedim ki bütün hayallerimi gerçekleştirdim. Allah bana o kadar büyük imkanlar sağladı ki son 2 yıldır.
1: Çok iyi maşallah.
0: Hakikaten hayal ettiğim her şey oluyor. Az önce hocam da bir şey sormuştu. Ben hissettiğim, hayal ettiğim her şeyi gerçekleştiriyorum şu aralar. Bir tane daha hayalim var. Bakalım olacak mı?
1: İnşallah o da olur. İnşallah o da olur. Zaten hayaller olmasa, umutlar olmasa yaşamın hiçbir anlamı yoktur. Biz hep hayallerimizle, hep umutlarımızla yaşadık. Ve gerçekten de hayal ettiklerimizi yerine getirmeye çalıştık. Kimini getirebildik, kimini getiremedik. Yalnız zaten hala şimdi 79 ya hala hayallerim var yani.
0: Ya,
1: hala
0: iyi.
1: Hayalleri peşinde koşuyoruz. Mücadele.
0: Ya çok kıymetlisiniz, çok değerli büyüğümüz,
1: sağ ol, çok
0: değerli oyuncumuz. O bir efsane, Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Hasan Yıldız.
1: Yanılmadınız.
0: Yanılmadınız, bravo. Ya Hasan abi çok iyisin. Son olarak Avrupa'da, Türkiye'de, şu an 80 ülkede ortak yayındayız. Neler söylemek istersiniz?
1: Bana bence bu kanalı izlemeye devam etsinler. Çok güzel, süper bir kanaldır. Sizler de çok iyi, çok güzel bir spikersiniz. Güzel bir anlatımlarınız
0: çok
1: var. Çok iyi anlatıyorsunuz.
0: Patron da
1: gerçekten
0: dinliyor şu anda Hasan
1: ben,
0: abi.
1: Ben vallahi hayran kaldım sizin anlatımlarınıza falan. Herkes böyle meziyeti yok, böyle anlatamaz. Sizin anlatmanıza hayranım.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyiken gelmiş, iyiken Salim kardeşimiz, hocamız beni buraya davet etti. Geldim sizle böyle bir söyleşi yapıyorum.
0: Ya,
1: ben de çok mutlu oldum.
0: Sizden bunları duymak çok büyük bir gurur verici bir olay. Çok teşekkürler. İyi ki
1: ben
0: varsınız.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki siz de varsınız. Çok
0: İnşallah
1: teşekkür ederim.
0: En yakın zamanda da bunun görselli videosunu da yapalım lütfen.
1: İnşallah yaparız efendim.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: Saygılar
1: ederim.
0: Sunuyoruz.
1: Saygı bizde efendim. Herkese sevgi ve selamlar.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Hasan Yıldız'la konuştu. Kıymetli Yeşilçam'ın efsane oyuncularından çok teşekkürler. Az sonra sevgili Ezel Hanım'ı alacağız. Kıymetli sanatçımızı ama birkaç oyuncumuz daha var. Sonrasında buradayız. Ayrılmayın.

Sevgili dinleyenlerimiz, birazdan Ezel Kalender konuğumuz olacak. Yetmez mi isimli muhteşem bir şarkısı çıktı. Dinlemeyenler için Avrupa'da ve Türkiye'de. Şu anda bu arada dünyada 80 noktadan takip ediyoruz. Mesajlar var. Hem kendi WhatsApp'ım hem de radyonun WhatsApp'ından, Instagram'dan da İbrahim Elden TV. Instagram adresim İbrahim Elden TV. Yine biz bugün çok önemli isimleri ağırlamayı sürdürüyoruz. Bir iki duyurum olacak. Pindirinks, enerji içeceği Pindirinks İbrahim Elden'i sunuyor. Aslında enerji içeceği değil de o kategoriye giriyor. Sizi iyi hissetmenizi sağlıyor. Şimdi enerji deyince çocuklar içmesin falan demişler aileler. Arkadaşlar, bu içecek enerji içeceği değil, çocuklarınız da içebilir. Yani sıfır şeker, kalori yok ve sıfır pişmanlık. Doğal bir içecek, soğuk için bol bol tüketin. Pindirinks, Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Bu arada dediğim gibi az sonra Ezel Kalender burada olacak ama arda arda dinleyicilerimizden gelen mesajları da paylaşmaya devam edeceğiz. Şöyle bir WhatsApp'tan da konuklarımızın linkleri de paylaşılıyor. Teşekkürlerimizi iletelim. Evet,

Şimdi bu arada Yunanistan'da da 106.9, Kuzey Kıbrıs 97.0 frekansları söyle İbrahim demiş bizim patronla yazışıyorum da. Şimdi maaş verdikleri için biliyorsun her istedikleri olması gerekiyor. Bazen böyle onları da unutuyoruz. Yıldız Hanım benim çok kıymetli, çok değerli avukat arkadaşım. O da dinliyor. Yıldız nasılsın, ne yapıyorsun? Ona da sevgilerimizi iletelim. Bu arada çok başarılı oyuncular da dinliyor. Onlara da sevgilerimizi iletelim. Bugün konuklarımız da var. Vadi İstanbul ailesi çok teşekkürler. Christmas yapacağız. Tam bir ay festivaldeyiz. Bunları duyurmam lazım. Duyuruları unuttun İbrahim. Sana fazla maaş vermeyeceğiz artık demiş. Çok haklısınız. Çok özür diliyorum. Dış yayınlarda bazı sponsorlarımızı unuttuğum için özür dileklerimi ileteyim. Radisson ailesi, Radisson otelleri bugün Kualia

0: spa'dan bir kişiyi Salim abi gider misin bugün? Tamam bugün yok. Bugün bir dinleyicimize masaj ve havuz keyfi verelim. Kendinizi şımartın. Radisson ailesine teşekkürler. Kuali ailesine. Pent ailesine teşekkürler. Yeşinci Penti'den iki dinleyicimize çok şık. 2027 kreasyonunu ilk sen denemek ister misin? Hadi bakalım. Penti. Mayo keyfi iki dinleyicimize verelim. İki dinleyicimize de Bay Balık. Deniz üstündeki güzel enerjisi. Teşekkürler. Rümeysa Hanım çok teşekkür ediyoruz. Selin Hanım. Volistik Center. İbocum oyuncularımızı Volistik Center'a da bekliyoruz demişler. Peki çok teşekkürler. Volistik Center biliyorsunuz ki muhteşem bir klinik. PRP'den tutun da birçok şeyi de bilgilendiriyoruz. Yayından sonra da beni bekliyorlarmış. Ya Hamit abi ihtiyacın var mı ya? Şu kırışıklıkların var mı? Bir mikrofon sende mi almış? Hamit Kaya kıymetli yazarımız ve oyuncumuz çok da güzel bir de kitabı var bana da hediye etti. Büyük alkışlar çok da güzel şiir kitabı. Hamit abi hoş geldin nasılsın?
1: Efendim hoş bulduk merhabalar. Başarılar diliyorum Viyana ailesine.
0: Çok teşekkürler abi ne güzel bir ses tonun var öyle ya. Öyle dinlerken böyle mest olduk valla. Tam bir aşkın sesi modu var sende. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de çok iyiyiz. Kıymetli oyuncumuz ve aynı zamanda çok güzel bir de şiir kitabı var Hamit Kaya'nın. Abi öncelikle oyunculuğumuzla alakalı bugüne kadar birçok tabii ki önemli filmlerde de oynadınız. Biraz dinleyicilerimizi sizi yakından tanımak isterler.
1: Baştaysınız. 30'a yakın güzel projelerde yer aldım. Bu vesileyle yıllardır şiir çalışmalarım vardı. 3 tane kitabım var piyasada. En son kitabımı Hamit Kaya 0417 deprem kayıplarımızın anısına çıkardım. Ankara'da, İstanbul'da birçok yerde çok özel geceler yaptık. Destek olduk deprem bölgesine.
0: Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Biz de o geceyi amin yakından hissedenlerdendik ve bir ay boyunca da bölgede çalıştık. Gerçekten de çok zor bir andı ve böyle bir kitap mutlaka Atina uçuşum olacak en yakın. Atina uçuşumda göz atacağım. Sonrasında
1: İnşallah
0: da
1: onur duyarım.
0: Bizim için çok kıymetlisiniz. Dinleyicilerimiz tabii sizin o güzel sesinizden bir de şiir de dinlemek ister.
1: Olur,
0: aslında canlı bir bölüm
1: tabii
0: alabilir miyiz? Ya ben tabii canlıyı çok seviyorum. Hazırsak.
1: Ey İstanbul, sana sesleniyorum. Çok bilmiştik yapma bana. İmkanları zorluyor, ihtimalleri oynuyorum. Beni kötü anmasınlar diye içimde biriken kahkahalarımı atacağım günleri bekliyorum. Sakın ha, sakın ha bana çelme takmaya kalkma. Sevgilimin eli elimde gezeceğim sokaklarım var daha. Sen neyin peşindesin ey İstanbul? Sen neyin peşindesin ey İstanbul? Dünyaya, aleme meydan okumuş adamım ben. Senden mi korkacağım ey İstanbul? Ey İstanbul. Teşekkür ederim.
0: Gerçekten canlı canlı sesinize sağlık. Sevgili Hamit Kaya çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Programlarımızda hanım artık güzel şiirlerinize de yer vereceğiz.
1: Onur duyarım.
0: En yakın zamanda da sizi tekrardan özel ağırlamak isteriz yayında. Bizim için çok kıymetliydiniz. Salim abiye de teşekkürlerimizi iletelim.
1: Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum efendim.
0: Saygılar sunuyoruz. Sevgili dostlar.
1: Saygılar.
0: Evet, Instagram'dan da yine Hamit Kaya
1: tabii.
0: Oradan ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Teşekkürler.
1: Saygılar, başarılar dilerim.
0: Çok sağ olun.
2: Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.

0: Ya çok güzel burası. Yeşilçam Sinema Kafe'deyiz. O kadar önemli oyuncular var ki hepsi birbirinden kıymetli büyüklerimiz ve gerçekten büyük işler yapmış. Alanında en iyiler ve biz de burada onların o güzel enerjisini hissediyoruz. Önümüzdeki günlerde Yeşilçam'la ilgili çok güzel bir heyecanlı bir projem var aslında. Onu da bir yandan ben altyapısını yapıyorum burada güzel oyuncularımıza göz atınca. Levent Taşçı. Levent abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi kıymetli oyuncularımız, organizasyonlar ve çok büyük işler yapıyorsunuz. Sunuculuk bizim aynı zamanda aynı sektördeniz. Bu süreci ve dinleyicilerimiz ilk kez duyanlara biraz bahsedebilir miyiz? Neler yapıyoruz şu günlerde?
1: Merhabalar, ben Levent Taşçı. İbrahim'in tanıttığı gibi ben Ankara Sanat mezunuyum. Aynı zamanda dans hocasıyım. Organizasyonlarda sunuculuk yaptım. Yaklaşık 33 senedir bu sektörün içerisindeyim. İnanın bir şeylerin hep düzelmesini istiyoruz ama her zamanda geçmişi özlüyoruz. Çünkü her geçen gün daha da kötüye giden bir dünyanın ve bütün iş alanlarında maalesef adamcılık, rantçılık ve kişi yönetimleri maalesef her sektörde bunu yaşıyoruz. Tek istediğimiz güzel bir dünya, güzel bir toplum bırakmak, temiz bir çevre, insan olabilmeyi yaşatmak... Bence bu dünyada artık insan görebilmek bir mucize haline geldi.
0: Evet, neler yapıyoruz son günlerde abi?
1: Yaklaşık 2 yıldır çok bir şey yaptığım yok. İşte yeni bir tiyatro çalışmamız var. Hı-hı. Şehnaz Dilan Tiyatrosu'nda çok güzel 2 tane oyun çıkaracağız. Onların provalarına başladık. Onun dışında ben 2010'dan itibaren yurt dışına daha çok çalışmaya başladım. Azerbaycan'da Space TV ile, Rusya'da, Saraybosna'da gibi çalışmalarımız oldu. Ama Türkiye'de istediğimiz çalışmaları maalesef yapamıyoruz. Sadece kısaca şunu özetleyeceğim. Ben Amerika Hollywood'da Missing dizisinde 2 bölüm CIA ajanını oynadım. Çalışma sistemlerinde o kadar her şey dakika dakika ki yurt dışına gittiğimde her şeyi dakika dakika yapabileceğim her şeyi biliyorum. Şöyle diyeyim, Azerbaycan'da da aynı şekilde uzun yıllar çalıştım. 5 yıl Azerbaycan'da kaldım. Onlarda 30 bölüm bir dizi çektim. Orada da aynı şekilde her şeyi dakika dakika yapacağımı biliyorum. Yani Amerika bizden 25-30 yıl ileride sinema sektöründe. Azerbaycan bizden 25-30 yıl geride sinema sisteminde. Fakat gördüğümüzde Azerbaycan'da, Amerika'da aynı sistemde çalışabiliyor çalışma şartlarında. Ben kendi ülkemde güzel canım Türkiye'min en güzel insanlarının da güzel şartlarda setlerde dakika dakika ne yapacağını bilecek bir sektör kurulmasını istiyorum.
0: Evet inşallah. Sevgili Levent Taşçı çok teşekkürler. Son olarak ne söylemek istersiniz? Zamanımız çok kısıtlı.
1: En mavisinden kucak dolusu sevgiler canım Türkiye'm.
0: Çok sizi teşekkürler. Seviyorum. İyi ki varsınız.

Şimdi birazdan Ezel Kalender'le güzel röportajımız başlayacak. Hoş görsen affet gitsin aldırma. Sevgili dinleyenlerimiz, son Yeşilçam şarkımızı da hemen paylaşalım. Sonrasında Ezel Hanım'ın o güzel Yetmez Mi isimli şarkısını konuşacağız ama öncesinde de güzel bir şarkısı daha var. Onu paylaşmak istiyorum.

0: Artık başlayalım yani Ezel Hanım. Heyecanla beklenen an geldi. Hoş geldiniz. Gerçi ben de hoş bulduk buraya. Ben sizin buraya geldim.
1: Evet, asıl siz hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler.
1: Kafemize. Biz teşekkür ederiz.
0: Ne kadar güzel bir yer yapmışsınız ya. Gerçekten Mecidiyeköy'de Yeşilçam Sinema Kafe ve kıymetli sanatçımız, uzun yıllardır keyifle takip ettiğim çok güçlü bir ses Ezel Kalender. Ezel Hanım, son şarkı Yetmez Mi'yi konuşacağız ama bu Kırmızı Alarm da güzel ya.
1: Çok güzel, evet. Aslında Kırmızı Alarm, bu arada pardon, Viyana FM dinleyicilerine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum.
0: Ya, süpersin.
1: Nasılsınız diyorum, mesajlarınızı bekliyoruz.
0: Şöyle bir enerjimiz daha çok yerine gelsin.
1: Aynen, enerjimiz daha çok yukarı. Şimdi zaten Kırmızı Alarm'la bir enerji verdik böyle tabii. Güne güzel başlamış olalım ki enerjik olalım, her şey yolunda güzel bir şekilde gitsin istiyorum. Kırmızı Alarm aslında 2 yıl önceki bir projeydi. Ozan Çolakoğlu stüdyosunda çalıştık. İsim vermem şeyse hemen vermeyeyim.
0: Aranjinin ismini vermeniz yeterli.
1: Evet, aranjimiz. Ama klibimizi yeni çektik. Tabii 1 yıl oldu yine. Yayında tüm sevenlerimize sunmuş olduk. Çok da güzel dönüşler aldık. Kırmızı Alarm gençlerimizin de biliyorsunuz artık jenerasyon değiştiği için gençlere de ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Müzik piyasası olarak evet.
0: Ezel Hanım, siz de gençsiniz ya.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi Yeşilçam'dayız ama. Ya çok renkli ya.
1: Yeşilçam'da ilk genç benim herhalde.
0: Ya sen benim torunum diyor ki, sen benim torunum yaşındasın.
1: Ben de öyleyim ama.
0: Öyle mi?
1: Tabii ben de torunu yaşındayım.
0: Çok güzel ya.
1: Gerçekten Kırmızı Alarm çok güzel bir proje oldu, eser oldu. Teşekkür ederim buradan da bana o güzel eseri, söz müzik Beyza Durmuş'a, Canan Sezgin'e, efendim Ali Cem Çehreli'ye çok teşekkür ederim benimle paylaştıkları için. Güzel bir eser oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyoruz.
0: Süpersiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Instagram'dan da yine Ezel Kalender yazmanız yeterli. Tüm klip ve projelere ulaşabilirsiniz.
1: Evet.
0: Şimdi Ezel Hanım, biz genellikle ben böyle pozitif hayatı seviyorum. Yani hareketli ve yüksek enerjik hayat. Bazen böyle ses tonunuzun enerjisi, bakın gelir gelmez işte hani böyle şarkılarımızla işte Yeşilçam bu güzel o atmosferinde iyi geldi. Şarkılar da iyi geldi. Bu güzel şarkıdan sonra bir de Yetmez Mi var değil mi?
1: Evet,
0: Yetmez Mi. Ne kadar güzel, bir İbrahim Tatlıses'in okudu. Sözleri kime ait? Yine İbrahim Tatlıses'in.
1: Tabii ki Mustafa Beyazkuş ve Reşide Murat'a ait. Hmm. Mustafa Beyazkuş abime de buradan selam sevgiler olsun. Yetmez Mi? Evet, İbrahim Tatlıses beyefendi seslendirdi. Ben de dedim ki bir kadın solist olarak seslendirsem ortaya nasıl bir şey çıkar?
0: Aa, ne, çok da iyi olmuş ama.
1: Çok güzel oldu.
0: Birazdan ya. Böyle.
1: Evet.
2: Bir bukle seslendirir misin bize?
1: Sabah sabah değil mi?
0: Ya her türlü seslendirir. Yani şimdi Ezel Hanım, siz bunu mu korkutuyorsunuz?
1: Aynen. Özgürlüğüm karışma.
0: Böyle bir güçlü bir sesi yani.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi ben seslendirme yaptım da sabaha karşı şimdi İstanbul Festivali'ni yapıyoruz, tamam mı? Sabaha karşı 5'te eve geliyorum. 7'de uyanıyorum, sporumu yapıyorum, yayına giriyorum. Bana diyor ki 2-3 saat yetiyor mu? Bazı insanlar 2-3 saat yetebiliyor ama sağlık açısından uygun değil tabii.
1: Uygun
0: en az
1: değil.
0: 6 saat uyumak lazım. Bu aralar ses o yüzden kısılıyor.
1: Tabii.
0: Sesim
1: tabii,
0: kısıl tabii. Çünkü festivalde bağır. İşte önceki gün işte sevdiğim sanatçılar hepsi, onları ağırlamanda mutluluğunu yaşıyoruz. Ezel Kalender'e şunu soracağım. Yetmez mi konuşurken gerçekten de çok güçlü bir ses olduğunuzu orada da göstermişsiniz. Çünkü zor bir şarkı.
1: Zor bir eser. Gerçekten çok zor bir eser. Çünkü inanır mısınız ne de zorlandık mesela? Doğru notayı bulmakta bile zorlandık.
0: Ya.
1: Tabii. Çünkü bir pesi var, bir diki var. Pesi okuyorum, dike çıkamayabiliyoruz. Sanatçı arkadaşlarım da buradan anlarlar. Bazı eserleri okumak, seslendirmek gerçekten icra etmek zor oluyor. Ama doğru ses tonunu bulduk. Mustafa Beyazkuş abim de zaten sevgili prodüktörümüz. O da zaten çok
0: ya.
1: Güzel bir şekilde.
0: Çok selamlar.
1: Evet, çok selamlar, sevgiler olsun. Yetmez Mi? Harika bir eser oldu. Harika da seslendirmiş olduk.
0: Şimdi Yetmez Mi? Ben bir yandan da ben bu anda yapay zeka ile çalıştığım
1: evet.
0: için her şeyi konuşarak yapıyoruz artık. Ne yapalım? Yani artık yeni jenerasyon ayak uydurmamız lazım.
1: Gerekli, evet. Yapay zeka hayatımızın tam noktasını tabii kolaylaştırırız.
0: Ezel Kalender Yetmez Mi? Şimdi hazırladığımız bu eseri de paylaşalım. Şimdi dinleyicilerimize önce şarkıyı dinleyelim. Ortasında da şarkının hemen konuşacaklarımız ve klip de güzel. yine nerede çektiniz klibi?
1: Karşıda Anadolu yakasında çektik. Ali Eşitmez'le beraber çalıştık. Güzel bir proje oldu, klip
0: düzenleme
1: oldu.
0: Düzenleme, şarkının düzenlemesi yine Mustafa
1: abi. Tabii Mustafa Beyazkuş.
0: Çok güzel ya Mustafa
1: abi. Anahtar teslim Mustafa Beyazkuş'tan teslim aldık.
0: Ya çok güzel ya.
1: Aynen.
0: Peki sevgili dinleyenlerimiz, radyolarını yeni açanlar da varsa, bugün sizlerle olmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz. Neredeyiz biz? Tabii ki şu anda Yeşilçam Sinema Kafe
1: Mecidiyeköy'deyiz.
0: Ve sevgili Ezel Hanım'a da teşekkürler bizi burada ağırladığı için. Çok da güzel. Ben bu şarkıyı kahve eşliğinde dinlemek istiyorum.
1: Memnun olduk.

0: Ezel Hanım, burcunuz neydi? Pindirink sesimi burcunuz.
1: Aslında ben iki burca sahibim desem çok komik
0: Hangisi?
1: Olur.
0: Hangisi? Bir tanesini söyleyin.
1: Tabii koç. Sonra yay.
0: Koça yay, o da koça kova. Evet. Şey koça balık.
1: Balık mı?
0: Ezel Kalender, o kadar isteyen bir sanatçımız ki. İyi ki geldin buraya.
1: Vallahi çok memnun olduk sizi burada görmekten.
0: Yani gerçekten şu anda mesela dakikalarım geçiyor. 13 dakika hiç önemli değil. Hı. Sohbet devam edecek. Yayıncı arkadaşımdan rica ettim. Biraz sizin yayınınızla alabilir miyim diye.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olsun, kendileri de hoşgörüyle karşıladı. Ezel Kalender'in bugüne kadar kaç projesi var?
1: İlk albümü ben 2007 yılında yaptım. Bu baharda gelmedim.
0: Türküler de var değil mi?
1: Tabii türkülerimiz de var. 10 eserlik bir albüm yaptık.
0: Süpersiniz.
1: İlk klibimizi de Ordu'nun derelerine. Orduluyum çünkü kendim. Buradan da tüm Karadeniz'de.
0: Karadeniz, Ordu.
1: Ordu. Selam, sevgiler olsun.
0: Festivalde Ordu'daydık.
1: Tabii Ordu'daydık. Geçen güzel. Hafta Giresun konserimiz vardı.
0: Baktım çünkü sosyal medyadan Karadeniz'de festival evet. etkinlikler.
1: Türkiye'nin birçok yerine gidiyoruz tabii ki. Çünkü eserlerimizi çok seven sadece Karadeniz dinlemiyor. Çünkü tüm topluma, tüm kesime hitap edebilecek eserler okuyoruz, seslendiriyoruz. Sonra ikinci bir albüm yaptık. O da 7 eserlik bir albüm. Sonra Kırmızı Alarmımız geldi. Sonra 3 parçalık. Yani şu an toplam 4-5 albümlük bir projeye sahibiz.
0: Şu
1: bir çok klibimiz var.
0: Şu müzik havasında yemin albümleri ard arda. Bu çok büyük bir şey ya.
1: Evet, teşekkür
0: Gerçekten
1: ederim.
0: Gerçekten kutluyoruz sizi. Bu arada mesajlara da göz atmak zorundayım.
1: Tabii
0: Fatma
1: ki.
0: Hanım çok teşekkürler. Almanya'dan İstanbul'a geldi. İbrahim'cim görüşelim demiş Pendik'e. Valla ben Pendik'e gelemem. İstanbul'un en uç noktaları. Teşekkürler Fatmacığım. Ama seni çok güzel bir yere yemeğe götürebilirim. Almanya'dan çok kıymetli.
1: Selam sevgiler
0: olsun. İş kadınlarından. Ben bu arada iş kadınlarını çok seviyorum. İş insanlarını çok seviyorum.
1: Kesinlikle.
0: Euro onlarda. O yüzden onlara sarılasın geliyor. Çok tatlılar ya. Fatma'nın bir güzelliği var. Anlatamam. Bak Bircan. Bircan da öyle. O da iş kadını. İş kadınları çok seviyor beni.
1: Eurolardan dolayı.
0: Eurolardan dolayı. O yüzden sevgili Fatmacığım, Dünyalar Tatlısı kızıyla beraber İstanbul'da tatilin tadını çıkartıyorlar. Antalya'ya geçecekler. Onlara da sevgiler. Beni de davet etmişler. Uçak biletimi, otelimi de aldılar. O yüzden en sevdiğim insan.
1: Evet, biz de sevebiliriz.
0: Bak Bircan da öyle. Bircan da Stuttgart'ta. O da Anka Piramim Event. Çok güzel eventler yapıyor.
1: Evet.
0: Bir gün bir türkü gecesi yapalım ya.
1: Çok memnun olurum.
0: Vallahi evet. yapalım Ezel
1: Vallahi
0: ya.
1: Yapalım.
0: Artık İbrahim, yapalım
1: gerçekten
0: ya.
1: Gerçekten.
0: Bu işlerin sonu
1: dolu
0: yok
1: dolu.
0: Çünkü.
1: Şöyle.
0: Bunlar paralarını harcamıyorlar. Yeminle bunlar yemiyor. Mesela bak bu çok şey de yemiyor. Mesela Nuray abla. Gerçi Nuray abla yiyor ya çatır çatır.
1: Biz vallahi, harcamalarına fırsat ve mekan
0: bana
1: sağlayalım.
0: Bana ne diyor biliyor ortam. Musun? En çok paramı sen yiyorsun diyor bana. Kızım bir Amerika bileti aldın diye hemen en çok paramı sana harcadım diye espriler yapıyorlar. Ama bana gerçekten yatırım yapılır bana. Vallahi
1: Kesinlikle.
0: Yapılır. Yemin ediyorum ya. Kendim diye söylemiyorum. Bana her türlü yatırım yap. Bak Pindirix adamlar niye bana yatırım yaptı? Abi geleceği görüyorlar adamlar. Bugün Pindirix geleceği görüyor abi adamlar. Bana niye sponsor olmuşlar? Bu işin zirvesi yani. Ezel
1: Yatırımı Hanım. İbrahim Bey'e yapıyoruz.
0: Ezel Kalender yetmez mi konuştuk. Şarkıları konuşuyoruz, projeleri konuşuyoruz. Bir gün gerçekten bir türkü gecesi yapalım.
1: Yapalım
0: ya.
1: Gerçekten Vallahi memnun yapalım. Olurum aynen.
0: Ama ben gerçekten yapalım dediğimde yapmamız lazım ama. Ona göre söz verin.
1: Ben yapalım dediğimi ben de yapalım
0: ben
1: derim.
0: Ben mutluyken çok söz veriyorum tutmuyorum çünkü.
1: Siz ne burcuydunuz?
0: Kova. Ben Kova burcuyum.
1: O zaman herkese hoşça kalın diyelim.
0: Stuttgart'ta kızlar dedi ki Çırağan'da ben onları ağırlayacaktım. Salim abi biliyorsun muhabbeti. Kızlara söz vermişim mutluyken hepsini Çırağan'a götüreceğim diye. Salim abi dedim bir fiyat alır mısın ne kadar? Bir rakam attı bana.
1: Evet çok iyi bilirim evet.
0: Ya, dedim kızlar dedim ya ben sizi götüreyim siz ödeseniz olur mu? Olur dediler. Bak sen bizi götür ödemeyi onlar yapacak. Ne kadar mutlular. Yani hakikaten iyi ki varlar.
1: Siz de mutlu oldunuz onları da mutlu ettiniz.
0: Gerçekten evet, öyle. Çok. Onlar benimle çok mutlular.
1: Ama gerçekten türkü gecesi bir programı yapalım, türkü programı.
0: İstanbul'da değil ama. Biz Almanya'da yapacağız.
1: Tabii ki Almanya'da.
0: Stuttgart'da yapacağız. Anka Premium Event sponsor olsun. Sevgili Bircan'cım, güzeller güzeli biraz onları övmem lazım.
1: Tabii ki.
0: Güzel kadın, güzeller güzeli Bircan'cım. Hala 20'sine, hala çok güzelsin. Sevgili Nuray ablacığım, hala çok güzelsin. Fatma'cığım, güzeller güzeli. Onlar benim prenseslerim. Figen ve Çiğdem para bu grupta. O yüzden beni 18 Eylül'de davet etmişler. 18 Eylül'de ben önden bir gideyim.
1: Tamamen duygusal.
0: Tamam. Ya iki gün Ya, çok eğlendik ya. Ezel Hanım çok içtensiniz, çok kıymetlisiniz.
1: Çok
0: gerçekten şarkımızı dinlettik, Kırmızı Alarm ve Yetmez Mi? Aslında gönül ister ki bütün projeleri dinletmek ama son proje Yetmez Mi? Lütfen bol bol dinleyin benden, bol bol isteyin ve ben de sizlerle olmanın mutluluğunu yaşadım. Son olarak burada Avrupa'daki sevenlerinize projeler gelmeye devam edecek mi
1: tabii,
0: bu arada?
1: Tabii, anladığım
0: kadarıyla bu albümde siz her hafta bir şarkı çıkartıyorsunuz.
1: Aynen. Yeni bir projemiz daha geliyor inşallah.
0: Ne zaman?
1: Şu an repertuar aşamasındayız. Yine güzel bir eser. Hani nokta atışı artık istiyoruz derler ya. Hı-hı. Yetmez Mi çok sevildi. Bunun bir üstüne daha çıkabilmemiz gerekiyor ki. Şu an repertuar aşamasındayız ama inşallah bir iki aya kadar.
0: Bir klip de Viyana'da çekelim ya.
1: Çekelim.
0: Bak Pindirix'i çekerken Melda vallahi arada bir klipte. O günü planlayamayıp sıradan çıkardım.
1: Beni de araya koy. Fazla masrafım olmazsa.
0: Aynen öyle. Fazla aynen. Masrafınız olmaz.
1: Evet.
0: Murat abi diyor ki senin Viyana'daki evinde göl üstünde çeksen en güzel klip orada olur demiş. Pindirix orada çekeceğiz zaten. Acaba Melda Pindirix içtikten sonra kendini göle atmasın mı güzel?
1: Atabilir de.
0: Koç kadın ne yapıyor? Sağ solu belli olmaz. Koçların bir özelliği var. Şu an tatlı ya. Bir saat sonra dengesi
1: bozulur. Öyleyizdir.
0: Öyle ya.
1: Öyleyizdir evet.
0: Abi ben bir koçla neyse girmeyeyim detaya. Koçlar
1: öv bizi.
0: Ya övmem işte övülecek yanınız yok.
1: Yayı övme o zaman.
0: Yayı yani çok tatlısınız, güler yüzlü, güzellik dersen var, bakım, her şey çok. Ama bir huyunuz var, huysuzsunuz.
1: Ay çok teşekkür ederim, bize bunlarla gel.
0: Çok huysuzsunuz, yemin ediyorum.
1: Koçlar
0: yani,
1: öyle ama.
0: Yani keşke
1: gerçekten.
0: Akrep enerjiniz olsa ya. Neyse, amin.
1: Amin.
0: Son olarak ne söylemek istersiniz? Aşırı mutlu oldum. Ezel Hanım'la görsel bir de röportaj yapalım. Oyuncu abimiz, kıymetlimiz, sevgili Özgür abimiz, sonra sevgili Hasan abimiz, Hamdi abimiz hepsini ayrı ayrı selamlıyoruz. Ne söylemek istersiniz son olarak dinleyicilerimize?
1: Gerçekten çok teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerimize. Sizlere özellikle Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Yeşilçam Sinema. Ama euroları alayım öyle.
0: Ya tam kendime göre sanatçım da benim gibi valla.
1: Aynen. Yeşilçam Sinema Kafe benim ve Kenan Koç'u sevgili ortağım. Burada çok güzel
0: Kenan
1: işleri.
0: Kenan abiye de çok teşekkür
1: ederim.
0: Evet,
1: Kenan
0: Koç'a çok iyiydi.
1: Çok çok iyi bir tost yapıyor Kenan
0: abi,
1: Koç.
0: Abi çok iyi ya.
1: Sevgili ortağım. Burada çok kıymetli üstadlarımız var. İşte Hasan hocamız olsun, Özgür beyimiz olsun, Salim beyler, Müjdat beyler, birçok Hamit Kayalar, birçok arkadaş Yeşilçam'ın ünlü üstadları hep burada. Hep birlikte bir aile olduk. Onlara tekrar teşekkür ediyoruz. Ezel Kalender Instagram hesabımı lütfen herkes takip etsin. Yetmez mi? Yetmeden, bıkmadan dinleyelim diyorum. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Tüm sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.
0: Şimdi şöyle, Yetmez mi dinleteceğiz ama 36 tane mesaj gelmiş. Bu bir tane şarkımız vardı, unuttuk ya. Unutmadan Semra'nın şarkısını dinleyelim. Bu arada Yetmez mi de dinledikten sonra bir tane de sizin dışınızda bir sanatçı alacağım.
1: Tabii
0: tamam mı
1: ki,
0: sizden?
1: Tabii
0: son
1: ki,
0: günlerde
1: ki.
0: Dinlediğiniz şarkıyı merak ediyorum. Semra Sima'yı bir dinleyelim. Yeter şarkısı sonra Yetmez mi ile de devam. Ya çok tatlı olmadı mı ya?
1: Semra. Ahenkli.
0: Bak yemin Semra da çok tatlı ya. Yemin ediyorum ya. Semra
1: evet.
0: Sima. Ya çok kıyım. O da dinliyor şu anda.
1: Selam sevgiler olsun.
0: Semra'yı bir dinletelim. Yeter
1: tabii
0: desin.
1: Ki.
0: Sonra sen
1: Yetmez
0: mi de.

0: acaba biz mesajları niye okumuyoruz? Acaba ben bugün gerçekten her şeyi mi unuttum?
1: Euro'yu eksik mi verdim acaba?
0: Acaba Euro mu almalıyım?
1: Evet.
0: Euro vermediğiniz için mi?
1: Galiba.
2: Sinema, kafe, dert, tasa her şeyi unutturduğu gibi bunu da unutturdu
0: ya
2: sana.
0: Özgür abi. Özgür abi şimdi buradan çıkınca hangi diziye gidiyorsun?
3: Bugün yok.
2: Bugün buradayım.
0: Abi annemi arayacağım da ona göre.
2: Yok bugün yok.
0: Elif dizisini var mı? Elif ama devam ediyor mu?
2: Yok o bitti. 4 yetim başlayacak, onu izlesin, gerçekten güzel. Dijitalde olacak ama ben tavsiye ederim.
0: Tamam süpersin.
1: Kesinlikle
0: abi.
1: Özgür'ü izleyin. Canım arkadaşım benim.
0: Ezel Kalender mesajı okur musun? Max sana gelmiş.
1: Tabii ki okurum.
0: Sonra bana fırça atmasın hayranlarım.
1: Kolay gelsin, ben Selda. Ay Selda aşkım, seni kucak dolusu öpüyorum bir tanem. Sizi tavsiye üzerine dinliyorum. Ezel Kalender dinlemeyi çok özlemişim. Ezel'im, herkesin sesinden aldığım enerji harika. Ezel harikasın. Bizden de sevgiler sizlere, Selda ben. Bu kadar güzel bir ses duymayı çok özlemişim.
0: Gerçekten bravo.
1: Harikasınız.
0: Ya.
1: Harikasınız. Kahkahalarınız bol olsun. Amin. Harika bir yayın oluyor. İşte ses. Harikasınız Ezel Kalender. Nokta. Ya. Selda'cığım teşekkür ederim aşkım.
0: Selda o kadar kısa yazmış ki. Gerçekten.
1: Euro'yu verdim mi? Tamam altta ona da gönderdim.
0: Ya bana, ciddi. Tabii. Selda'nın burcu ne acaba? Selda çok mu mutsuz şu anda?
1: Ya çok. Oğlu askere gidiyor, ne yapsın?
0: Ay kıyamam. Ay. Ya. Annesinin aynen. Bir tanesi bir ya.
1: Hayır şimdi bir de ağlat kızcağızı orada.
0: Ağlatırım. Ben öyleyim vallahi.
1: Eylül'de gidiyor benim yakışıklım.
0: Ne güzel ya. Aynen. Selda Hanım'a, o güzel ailesine, oğlu şuna da çok selam yollayalım. Ya biz Yetmez Mi ile vedamızı gerçekleştirelim. Çünkü bu sohbet bana kalsa sabaha kadar
1: gider. Sabaha kadar sürer.
0: Sabaha kadar gider ama biz veda etmemiz lazım. Teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada ismini okuyamadıklarıma çok özür dilerim. Bugün İstanbul Festivali'ne iki tane davetiyem var. WhatsApp üzerinden iki kişiye bugün konsere gitmek isteyen iki kişiye gönderelim. Sonrasında buradayız.
2: Atıyorum mesaj.
0: Aa abi orada sen rolün var ya. Abi orada da mı olman lazım?
1: Yalnız arka taraf fena arkadaşlar. Ya, öyle söyleyeyim dinleyiciler.
0: Değil mi?
1: Vallahi.
0: Ya çok çok iyi.
1: Komediyiz
0: yani.
1: Burada.
0: Yemin ediyorum çok iyiyiz ya. Yetmez mi canlı dinleyeceğiz, veda edelim.
1: Hadi dinleyelim.
0: Hadi can senden canlı dinleyelim.
1: Abi bu saatte.
0: Olur be.
1: Yok nakarat. Bence Yetmez mi dinleyeyim. Tamam nakarata geldiği zaman birlikte okuyorum.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Ama bak Özgür diyor ki her türlü okur diyor.
1: Okurum. Özgür ver gazı yavrum.
0: Canlı okuyalım ve veda edelim ya. Canlı ile veda edelim. Olur mu? Sistemde sorun var o yüzden anla. Hiç sen seni...
1: Oraya da mı eksik gönderdiniz ne yaptınız?
0: Ya hiç böyle teknikten kimse seni uyarmadı mı yani bugüne kadar?
1: Ay Allah şaka ben şaka. Şeyden açıyormuşum düşünsene telefondan açıyormuşum.
0: Şaka yapıyorum ya.
1: Biliyorum ismi. Hadi bakalım ne
0: Ezel
1: geliyor?
0: Ezel Kalender yetmez mi?
1: Yetmiyor dinlemeye.
0: Nakaratta mı sen gireceksin?
1: Nakaratta gireriz hadi bakalım.
0: Sen ne dersen hanım?
1: Tamam. Estağfurullah.
0: Sen şu sonuçta... Koç yükselen yay ya, uğraşamam çünkü şu an. Vallahi.
1: Bir taraftan gömüyor Velat Dalin abi.
0: Ya çok tatlı bir sanatçımız. İçten doğal ve çok samimi. Karşılıklı. Lütfen Instagram'dan da takip edin ve yorumlarınızı ve klibi bol bol izleyin. Şarkıyı benden bol bol isteyin. Son şarkımız Ezel Kalender Yetmez Mi ile veda ediyoruz. Bu arada sevgili dinleyenlerimiz yarınki yayınımızı Radisson'dan gerçekleştireceğim. Haberiniz olsun. Sonrasında cumartesi günkü yayınımı da Vadi İstanbul Radisson'da gerçekleştireceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada Yeşilçam Sinema Kafe'ye teşekkürlerimizi iletelim. Tüm üstadlarımıza, kıymetli oyuncularımıza, Ezel Hanım'a ve Kenan Bey'e de çok selam. Aşkım. Kenan abi süperdi tost.

0: misiniz?
1: Ver ver ver.
0: Süpersin. Yetmez mi? Ya bizim var ya sabah enerjimiz şu anda gerçekten içimiz böyle.
1: Kıpır kıpır.
0: Kıpır kıpır ettin, yetmez mi? Şarkının nakarat kısmı sende. Bence burada da güzel birkaç kelime söylemen lazım. Ya bu şarkıyı böyle aşk acısı çekenler varsa.
1: Aşk acısı hepimiz çekmişizdir muhakkak. Sen de çekmişsindir İbrahim.
0: Ben mi?
1: Tabii.
0: Acaba aşk acısı çekecek bir profilim var mı?
1: Baktığım zaman yok gözüküyor. Duygusuz.
0: Acaba ben çok mu duygusuzum?
1: Duygusuz. Evet biraz öyle gözüküyorsun.
0: Acaba zamanında çok sevdik işe yaramadı mı?
1: Büyük ihtimal öyledir. Ömür verdim
0: yetmez. O zaman geliyor. Mutlu günü hep çok gördün gönlüme. Sana o zaman şarkıyı kimlere yollayalım?
1: Tüm bizi dinleyicilerimize, tüm sevenlerimize, bizi sevmeyenlere de gitsin.
0: Hadi bakalım.
1: Yetmez gitsin. Mi bizi sevmediğiniz?

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da aşırı sıcak hava etkisini sürdürüyor. Salı günü Viyana'da 41 dereceyle kırılan sıcaklık rekoru, çarşamba günü saat 15.40 itibarıyla Bettdorf-Altenburg kasabalarında ölçülen 41,2 dereceyle yeniden egale edildi. Avusturya'da klima kurulumu kolaylaşıyor. Avusturya hükümeti artan sıcaklıklar nedeniyle ev ve iş yerlerine klima kurulumunu kolaylaştıracak yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca okullarda öğrencileri aşırı sıcaklardan korumak amacıyla gölgelendirme, serinletme sistemleri ve diğer sıcaklık önlemlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Yeni uygulamalarla hem konutlarda klima kullanımının önündeki bürokratik engellerin aşılması hem de eğitim ortamının yaz sıcaklarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Aşırı sıcaktan asfalt çöktü. Viyana'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar şehir altyapısında hasara yol açmaya başladı. Kuellenstrasse üzerinde tramvay raylarının bulunduğu bölümde asfaltın çatladığı ve yolun çöktüğü görüldü. Uzmanlar yüksek sıcaklıkların asfalt yüzünü yumuşattığını, özellikle ağır araç trafiği ve tramvay hatlarının bulunduğu noktalarda çatlak ve bozulma riskini artırdığını belirtiyor. İnternet kullanımı rekor seviyeye yükseldi. Avusturya'da yapılan güncel araştırmalar, internet kullanımının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Ülkede internet kullanıcıları haftada ortalama 44 saatten fazla çevrim içi zaman geçiriyor. İnternet erişim oranı ise nüfusun yaklaşık %95'ine ulaşmış durumda. Dornbirn'de cami projesine şartlı verildi. Vorarlberg eyaletinin Dornbirn kentinde ATİP tarafından planlanan yeni cami ve kültür merkezi projesi belediye meclisinden şartlı onay aldı. Projenin hayata geçirilebilmesi için özellikle trafik, otopark, gürültü ve çevre düzenlemesine ilişkin belirlenen koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Yetkililer bu şartların tamamlanmasının ardından inşaat sürecinin başlayabileceğini belirtti. Graz Viyana uçuşları tarihe karışıyor. Avusturya Hava Yolları yaklaşık 60 yıldır hizmet verdiği Graz Viyana iç hat uçuşlarını kademeli olarak sonlandırıyor. Kararın kısa mesafeli uçuşların ekonomik olarak sürdürülebilir olmaması, hızlı tren seferlerinin yaygınlaşması ve çevre dostu ulaşım politikaları kapsamında alındığı belirtildi. Bu güzergahta yolcuların ağırlıklı olarak demir yolunu tercih etmesi hedefleniyor. Viyana'da U4 metro hattı yeniden açıldı. Viyana'da yaklaşık bir aydır kısmen kapalı olan U4 metro hattı yeniden tam kapasite ile hizmet vermeye başladı. Kentte devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bazı tramvay ve S-Bahn hatlarında kısıtlamalarsa sürüyor. Genç dağcı kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Salzburg eyaletinin Adpenau bölgesinde Robert Roenstein dağındaki 19 yaşındaki bir dağcı tek başına yaptığı tırmanış sırasında dengesini kaybederek kayalıklardan 150 metreden aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Zorunlu Almanca kursuna 1700 çocuk katıldı. Viyana'da ilkokula başlayacak yaklaşık 1700 çocuk yaz döneminde düzenlenen zorunlu Almanca kurslarına katıldı. Şehir yönetimi Almanca yeterliliği olmayan çocukların eğitime daha iyi hazırlanabilmesi için kurs kontenjanını geçen yıllara göre 4 katın üzerinde arttırdı. 82 yaşındaki skuter sürücüsü ağır yaralandı. Tirol eyaletinin Luis kasabasında elektrikli skuteruyla yokuştan inen 82 yaşındaki bir sürücü frenlerin kilitlenmesi sonucu kontrolünü kaybederek düştü. Ağır yaralanan yaşlı sürücü hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Meteoroloji aşırı sıcaklar nedeniyle uyardı. Avusturya Meteoroloji Kurumu, başta Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland olmak üzere ülkenin doğu kesimlerinde sıcakların tehlikeli seviyelere ulaşacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşlardan bol su içmelerini, günün en sıcak saatleri olan 11-17 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları yönünde uyardı. Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak havadan daha fazla etkilendiğini belirterek dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Aşırı hızla seyyar radara yakalandı. Aşağı Avusturya eyaletindeki A2 Güney Otoyolu'nda hız sınırının 80 km olduğu bölgede 154 km hızla seyyar radara yakalanan 25 yaşındaki genç sürücünün ehliyetine ve aracına polis ekipleri tarafından geçici olarak el konuldu. Online alışverişe ek ücret geliyor. Avusturya'da internetten alışveriş yapanları ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ekim ayından itibaren uygulanacak paket vergisi nedeniyle özellikle yurt dışından verilen siparişlerde paket başına ödenecek 7 euroya kadar ek ücret çıkabilecek. Doğuda rekor sıcaklık, batıda şiddetli fırtına. Avusturya'da etkili olan iklim şartları ülkeyi doğu ve batı olmak üzere ikiye böldü. Başta Viyana olmak üzere doğu eyaletlerinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşarak rekor seviyelere ulaşırken, Salzburg'dan itibaren batı bölgelerinde ise şiddetli sağanak, dolu ve kuvvetli fırtınalar etkili oldu. Avusturya'da her 5 kişiden biri tatil yapamıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da yaşayanların %17,8'i bir haftalık yıllık tatilin masrafını karşılayamıyor. Uzmanlar artan yaşam maliyetleri ve yüksek konaklama giderlerinin özellikle düşük gelirli aileler, tek ebeveynli haneler ve emekliler üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu belirtiyor. Tatil yapabilme imkanı Avrupa Birliği'nde yaşam kalitesi göstergesi olarak kabul ediliyor. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresini etkisi altına alan aşırı sıcaklar bugün de etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı gece 25, gündüz 34 derece olacak. Fenerbahçe avantajı kaptı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan karşılaşmada Avusturya'nın Sturm Graz takımını 2-0 mağlup etti. Rövanş maçı 11 Ağustos Salı günü Avusturya'nın Graz şehrinde oynanacak. Beşiktaş Krolova deplasmanında. Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Çek Cumhuriyeti'nin Krolova takımıyla karşılaşacak. Karşılaşma Avusturya saatiyle 19'da başlayacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haber. Viyana FM.

0: Biyomed.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Avusturya'da aşırı sıcak hava etkisini sürdürüyor. Salı günü Viyana'da 41 dereceyle kırılan sıcaklık rekoru, çarşamba günü saat 15.40 itibarıyla Bettdorf-Altenburg kasabalarında ölçülen 41,2 dereceyle yeniden egale edildi. Avusturya'da klima kurulumu kolaylaşıyor. Avusturya hükümeti artan sıcaklıklar nedeniyle ev ve iş yerlerine klima kurulumunu kolaylaştıracak yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca okullarda öğrencileri aşırı sıcaklardan korumak amacıyla gölgelendirme, serinletme sistemleri ve diğer sıcaklık önlemlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Yeni uygulamalarla hem konutlarda klima kullanımının önündeki bürokratik engellerin aşılması hem de eğitim ortamının yaz sıcaklarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Aşırı sıcaktan asfalt çöktü. Viyana'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar şehir altyapısında hasara yol açmaya başladı. Kuellenstrasse üzerinde tramvay raylarının bulunduğu bölümde asfaltın çatladığı ve yolun çöktüğü görüldü. Uzmanlar yüksek sıcaklıkların asfalt yüzünü yumuşattığını, özellikle ağır araç trafiği ve tramvay hatlarının bulunduğu noktalarda çatlak ve bozulma riskini artırdığını belirtiyor. İnternet kullanımı rekor seviyeye yükseldi. Avusturya'da yapılan güncel araştırmalar, internet kullanımının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Ülkede internet kullanıcıları haftada ortalama 44 saatten fazla çevrim içi zaman geçiriyor. İnternet erişim oranı ise nüfusun yaklaşık %95'ine ulaşmış durumda. Dornbirn'de cami projesine şartlı verildi. Vorarlberg eyaletinin Dornbirn kentinde ATİP tarafından planlanan yeni cami ve kültür merkezi projesi belediye meclisinden şartlı onay aldı. Projenin hayata geçirilebilmesi için özellikle trafik, otopark, gürültü ve çevre düzenlemesine ilişkin belirlenen koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Yetkililer bu şartların tamamlanmasının ardından inşaat sürecinin başlayabileceğini belirtti. Graz Viyana uçuşları tarihe karışıyor. Avusturya Hava Yolları yaklaşık 60 yıldır hizmet verdiği Graz Viyana iç hat uçuşlarını kademeli olarak sonlandırıyor. Kararın kısa mesafeli uçuşların ekonomik olarak sürdürülebilir olmaması, hızlı tren seferlerinin yaygınlaşması ve çevre dostu ulaşım politikaları kapsamında alındığı belirtildi. Bu güzergahta yolcuların ağırlıklı olarak demiryolunu tercih etmesi hedefleniyor. Viyana'da U4 metro hattı yeniden açıldı. Viyana'da yaklaşık bir aydır kısmen kapalı olan U4 metro hattı yeniden tam kapasite ile hizmet vermeye başladı. Kentte devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bazı tramvay ve S-Bahn hatlarında kısıtlamalarsa sürüyor. Genç dağcı kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Salzburg eyaletinin Alpenau bölgesinde Robert Roenstein dağındaki 19 yaşındaki bir dağcı tek başına yaptığı tırmanış sırasında dengesini kaybederek kayalıklardan 150 metreden aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Zorunlu Almanca kursuna 1700 çocuk katıldı. Viyana'da ilkokula başlayacak yaklaşık 1700 çocuk yaz döneminde düzenlenen zorunlu Almanca kurslarına katıldı. Şehir yönetimi Almanca yeterliliği olmayan çocukların eğitime daha iyi hazırlanabilmesi için kurs kontenjanını geçen yıllara göre 4 katın üzerinde arttırdı. 82 yaşındaki skuter sürücüsü ağır yaralandı. Tirol eyaletinin Lies kasabasında elektrikli skuteruyla yokuştan inen 82 yaşındaki bir sürücü frenlerin kilitlenmesi sonucu kontrolünü kaybederek düştü. Ağır yaralanan yaşlı sürücü hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Meteoroloji aşırı sıcaklar nedeniyle uyardı. Avusturya Meteoroloji Kurumu, başta Viyana, aşağı Avusturya ve Burgenland olmak üzere ülkenin doğu kesimlerinde sıcakların tehlikeli seviyelere ulaşacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşlardan bol su içmelerini, günün en sıcak saatleri olan 11-17 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları yönünde uyardı. Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak havadan daha fazla etkilendiğini belirterek dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Aşırı hızlı seyyar radara yakalandı. Aşağı Avusturya eyaletindeki A2 Güney Otoyolu'nda hız sınırının 80 km olduğu bölgede 154 km hızla seyyar radara yakalanan 25 yaşındaki genç sürücünün ehliyetine ve aracına polis ekipleri tarafından geçici olarak el konuldu. Online alışverişe ek ücret geliyor. Avusturya'da internetten alışveriş yapanları ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ekim ayından itibaren uygulanacak paket vergisi nedeniyle özellikle yurt dışından verilen siparişlerde paket başına ödenecek 7 euroya kadar ek ücret çıkabilecek. Doğuda rekor sıcaklık, batıda şiddetli fırtına. Avusturya'da etkili olan iklim şartları ülkeyi doğu ve batı olmak üzere ikiye böldü. Başta Viyana olmak üzere doğu eyaletlerinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşarak rekor seviyelere ulaşırken, Salzburg'dan itibaren batı bölgelerinde ise şiddetli sağanak, dolu ve kuvvetli fırtınalar etkili oldu. Avusturya'da her 5 kişiden biri tatil yapamıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da yaşayanların %17,8'i bir haftalık yıllık tatilin masrafını karşılayamıyor. Uzmanlar artan yaşam maliyetleri ve yüksek konaklama giderlerinin özellikle düşük gelirli aileler, tek ebeveynli haneler ve emekliler üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu belirtiyor. Tatil yapabilme imkanı Avrupa Birliği'nde yaşam kalitesi göstergesi olarak kabul ediliyor. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresini etkisi altına alan aşırı sıcaklar bugün de etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı gece 25, gündüz 34 derece olacak. Fenerbahçe avantajı kaptı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan karşılaşmada Avusturya'nın Sturm Graz takımını 2-0 mağlup etti. Rövanş maçı 11 Ağustos Salı günü Avusturya'nın Graz şehrinde oynanacak. Beşiktaş Krolove deplasmanında. Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Çek Cumhuriyeti'nin Krolove takımıyla karşılaşacak. Karşılaşma Avusturya saatiyle 19'da başlayacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber. Viyana FM. Gurbette.

yerden gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

ki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine. Yani...

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da aşırı sıcak hava etkisini sürdürüyor. Salı günü Viyana'da 41 dereceyle kırılan sıcaklık rekoru, çarşamba günü saat 15.40 itibarıyla Bettdorf-Altenburg kasabalarında ölçülen 41,2 dereceyle yeniden egale edildi. Avusturya'da klima kurulumu kolaylaşıyor. Avusturya hükümeti artan sıcaklıklar nedeniyle ev ve iş yerlerine klima kurulumunu kolaylaştıracak yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca okullarda öğrencileri aşırı sıcaklardan korumak amacıyla gölgelendirme, serinletme sistemleri ve diğer sıcaklık önlemlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Yeni uygulamalarla hem konutlarda klima kullanımının önündeki bürokratik engellerin aşılması hem de eğitim ortamının yaz sıcaklarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Aşırı sıcaktan asfalt çöktü. Viyana'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar şehir altyapısında hasara yol açmaya başladı. Kuellenstrasse üzerinde tramvay raylarının bulunduğu bölümde asfaltın çatladığı ve yolun çöktüğü görüldü. Uzmanlar yüksek sıcaklıkların asfalt yüzünü yumuşattığını, özellikle ağır araç trafiği ve tramvay hatlarının bulunduğu noktalarda çatlak ve bozulma riskini artırdığını belirtiyor. İnternet kullanımı rekor seviyeye yükseldi. Avusturya'da yapılan güncel araştırmalar, internet kullanımının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Ülkede internet kullanıcıları haftada ortalama 44 saatten fazla çevrim içi zaman geçiriyor. İnternet erişim oranı ise nüfusun yaklaşık %95'ine ulaşmış durumda. Dornbirn'de cami projesine şartlı verildi. Vorarlberg eyaletinin Dornbirn kentinde ATİP tarafından planlanan yeni cami ve kültür merkezi projesi belediye meclisinden şartlı onay aldı. Projenin hayata geçirilebilmesi için özellikle trafik, otopark, gürültü ve çevre düzenlemesine ilişkin belirlenen koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Yetkililer bu şartların tamamlanmasının ardından inşaat sürecinin başlayabileceğini belirtti. Biraz Viyana uçuşları tarihe karışıyor. Avusturya Hava Yolları yaklaşık 60 yıldır hizmet verdiği Graz-Viyana iç hat uçuşlarını kademeli olarak sonlandırıyor. Kararın kısa mesafeli uçuşların ekonomik olarak sürdürülebilir olmaması, hızlı tren seferlerinin yaygınlaşması ve çevre dostu ulaşım politikaları kapsamında alındığı belirtildi. Bu güzergahta yolcuların ağırlıklı olarak demir yolunu tercih etmesi hedefleniyor. Viyana'da U4 metro hattı yeniden açıldı. Viyana'da yaklaşık bir aydır kısmen kapalı olan U4 metro hattı yeniden tam kapasite ile hizmet vermeye başladı. Kentte devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bazı tramvay ve S-Bahn hatlarında kısıtlamalarsa sürüyor. Genç dağcı kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Salzburg eyaletinin Adpenau bölgesinde Robert Roenstein dağındaki 19 yaşındaki bir dağcı tek başına yaptığı tırmanış sırasında dengesini kaybederek kayalıklardan 150 metreden aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Zorunlu Almanca kursuna 1700 çocuk katıldı. Viyana'da ilkokula başlayacak yaklaşık 1700 çocuk yaz döneminde düzenlenen zorunlu Almanca kurslarına katıldı. Şehir yönetimi Almanca yeterliliği olmayan çocukların eğitime daha iyi hazırlanabilmesi için kurs kontenjanını geçen yıllara göre 4 katın üzerinde arttırdı. 82 yaşındaki skuter sürücüsü ağır yaralandı. Tirol eyaletinin Lies kasabasında elektrikli skuteruyla yokuştan inen 82 yaşındaki bir sürücü frenlerin kilitlenmesi sonucu kontrolünü kaybederek düştü. Ağır yaralanan yaşlı sürücü hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Meteoroloji aşırı sıcaklar nedeniyle uyardı. Avusturya Meteoroloji Kurumu, başta Viyana, aşağı Avusturya ve Burgenland olmak üzere ülkenin doğu kesimlerinde sıcakların tehlikeli seviyelere ulaşacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşlardan bol su içmelerini, günün en sıcak saatleri olan 11-17 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları yönünde uyardı. Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak havadan daha fazla etkilendiğini belirterek dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Aşırı hızlı seyyar radara yakalandı. Aşağı Avusturya eyaletindeki A2 Güney Otoyolu'nda hız sınırının 80 km olduğu bölgede 154 km hızla seyyar radara yakalanan 25 yaşındaki genç sürücünün ehliyetine ve aracına polis ekipleri tarafından geçici olarak el konuldu. Online alışverişe ek ücret geliyor. Avusturya'da internetten alışveriş yapanları ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ekim ayından itibaren uygulanacak paket vergisi nedeniyle özellikle yurt dışından verilen siparişlerde paket başına ödenecek 7 euroya kadar ek ücret çıkabilecek. Doğuda rekor sıcaklık, batıda şiddetli fırtına. Avusturya'da etkili olan iklim şartları ülkeyi doğu ve batı olmak üzere ikiye böldü. Başta Viyana olmak üzere doğu eyaletlerinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşarak rekor seviyelere ulaşırken, Salzburg'dan itibaren batı bölgelerinde ise şiddetli sağanak, dolu ve kuvvetli fırtınalar etkili oldu. Avusturya'da her 5 kişiden biri tatil yapamıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da yaşayanların %17,8'i bir haftalık yıllık tatilin masrafını karşılayamıyor. Uzmanlar artan yaşam maliyetleri ve yüksek konaklama giderlerinin özellikle düşük gelirli aileler, tek ebeveynli haneler ve emekliler üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu belirtiyor. Tatil yapabilme imkanı Avrupa Birliği'nde yaşam kalitesi göstergesi olarak kabul ediliyor. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresini etkisi altına alan aşırı sıcaklar bugün de etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı gece 25, gündüz 34 derece olacak. Fenerbahçe avantajı kaptı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan karşılaşmada Avusturya'nın Sturm Graz takımını 2-0 mağlup etti. Rövanş maçı 11 Ağustos Salı günü Avusturya'nın Graz şehrinde oynanacak. Beşiktaş Krolove deplasmanında. Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Çek Cumhuriyeti'nin Krolove takımıyla karşılaşacak. Karşılaşma Avusturya saatiyle 19'da başlayacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Viyana FM.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talyaştrasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Avusturyalı Türklerin Radyosu, Viyana FM'de bendeniz. Melih ile Aşk-ı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. +43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, ister yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, günün sorusunu sizlerle paylaşmadan önce güzel bir çalışmayla programı startını verip bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte programın startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu gece için sizlere: bir dostun düşman olması mı, bir düşmanın dost olması mı daha şaşırtıcıdır? Neden diye sorduk. Bir dostun düşman olması mı, bir düşmanın dost olması mı daha şaşırtıcıdır? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Mesajlara, cevaplara geçmeden önce biraz daha biriksin istiyorum. Dolayısıyla bir güzel eser daha dinleyelim. Ece Mumay bizlerle birlikte olacak. Söyle diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, hani bazı şarkılar için söyleriz ya. Sahibinden dinlemiş olmak en güzelidir, en iyisidir. Onun üzerine kolay kolay kimse çıkamaz diye, çıkamıyor diye. Bence bu şarkı da onlardan bir tanesiydi. Çok güzel yorumlanmış. Farklı bir şekilde yorumlanmış ama bence bu şarkının, bu eserin en lezzetli hali sevgili Ahmet Kaya'nın seslendirdiği haliydi. Rahmetle yad etmiş olalım. Ve hemen şöyle gelen mesajlara dönmek istiyorum. Sevgili Murat abimiz bizlere ulaştı ve dedi ki, İyi akşamlar kardeşim. İyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldin. Sefalar getirdin abi. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Sağ olsun her koşulda bizlerle birlikte. Ki zaten benim için yeri ayrı isimlerden bir tanesi Erdat'la ailesi. Bir tanesi Önkür ailesi. Bir diğeri de Yusuf abiler, Gülşah ablalar. Gerçekten sevdiğim isimler. Her birine selamlarımızı göndermiş olalım. Bütün güzel çalışmalarla birlikte bu arada sevgili meslektaşım Akın'a da selamlarımızı göndermiş olayım. Bir radyo programcısı olarak ilk kez bir radyoya konuk olacağım. Ne zaman olacaktım onu unuttum. Afişler falan hazırlansın. Zaten sizlerle paylaşacağız. Bakalım işin diğer tarafında olmak nasıl oluyormuş? Yani hep soruları ben soruyorum ama bana soru sorulunca ne olacak? Onu gerçekten ben de merak ediyorum. Sıradaki çalışmayı kendisine de armağan etmiş olalım. Dinçer'de iyi yayınlar abi demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Vahidin Bey de bizleri dinliyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Haydi bakalım, güzel bir eser. Ardından buralardayız. Sadece mesaj değil, cevapları da gönderin gelsin.

Sen ağla kalbim, o geri dönmeyecek. Ne kadar doğru bir söz. Yani giden hiçbir şekilde geri dönmüyor abi. Bazı şeylerin telafisi çok zor. Hatta çoğu zaman imkansız bile olabiliyor. Dolayısıyla sevdiğimizin, bizi sevenin kıymetini yanı başımızdayken bilmemiz gerekiyor. Ama ne kadar başarıyoruz, orası maalesef tartışılır. Keşke her konuda, insana dair her konuda gözle gözükür bir üstün başarımız olsa, anlayışlı olsak dibine kadar. Ne bileyim, hoşgörü sahibi olsak, empati kurmayı bilsek, değil mi? Hiç bu konuları konuşmasak. Bunlar tartışma konusu olmasa, dünya üzerinde tartışılabilecek o kadar şey varken, insan insanın yaptıkları ya da yapamadıkları üzerinden tartışmak durumunda kalmasa, ama bunu yaşıyoruz. Sevgili Nuray Hanım şu anda bizlere kulak veriyor. Hayırlı geceler, iyi yayınlar. Nida Akçaören'den selamlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben İç Anadolu'yu ayrı bir seviyorum abi. Benim içimde gizli bir İç Anadolu çocuğu var. O yüzden tüm İç Anadolu'ya selamlarımızı göndermiş olalım. Hatta sadece selam yetmez. Sözüm olsun, programın ilerleyen dakikalarında formatın dışına çıkıp, ama öyle böyle değil, bayağı bildiğin çıkıp, bilenler bilir, güzel de bir şarkı göndereyim. Yalnız minik bir ricam var. Sevgili Nuray Hanım ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlardan sorumuza ortak bir cevap istiyorum. Bir dostun düşman olması mı, bir düşmanın dost olması mı daha şaşırtıcıdır? Neden diye sorduk. Gönderin gelsin. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel çalışmayı gönüldaşıma, yol arkadaşıma, sevgili Ela'ya armağan etmiş olmak istiyorum. Umarım keyifle dinlemiştir ve sırada güzel bir şiirimiz var. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, soruyu bir kez daha tekrarlamış olalım. Bir dostun düşman olması mı, bir düşmanın dost olması mı daha şaşırtıcı? Neden diye sorduk. Bir dostun düşman olması mı, bir düşmanın dost olması mı daha şaşırtıcı? Neden? İster yazılı, ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Kader Hanım bizlere kulak veriyor. Uzun bir zaman sonra hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Demiş ki... Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Tabii ki de bir dostun düşman olması daha şaşırtıcı. Düşmanın seni yanıltmış olabilir. Gözünü kötülük bürümüştür ama sonra aydınlanma yaşamıştır. Senin ne olduğunu, nasıl biri olduğunu fark etmemiştir. Bir anda sana karşı yumuşamıştır. Ama diğer türlüsü bence korkunç bir durum. Rabbim kimseye yaşatmasın demiş. Değil mi? Dostun düşman olması şaşırtıcı mı bilmem ama acıdır ya. Gariptir de. Yani o kadar yiyorsun, içiyorsun, derdini paylaşıyorsun. Dün de dostluk üzerine bir takım şeyler söyledim. Yeri geliyor, sırrını döküyorsun ki aslında yapılmaması gereken şeyler olduğunu hayat insana öğretiyor ama yapıyoruz abi. En azından belli bir dönemde yapıyoruz. O yüzden bir dostun düşman olması şaşırtıcı mıdır bilinmez ama bence daha acı. Haydi bakalım güzel bir şiir, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Seni arıyor gönlüm. Yokluğuna, yokluğuna inanmak istemiyor. Seni arıyor gönlüm. Senden ötesini sevmek nedir bilmiyor. Mecnun değilim kabul. Leyla'm oldu istemem. Lakin sev işte. Sev beni derecesine. Tertemiz. Belki gizliden gizliye. Tut ellerimi yıldızların altında. Düşlerinde gör beni sevgili. Resmet hayallerimi dört duvara. Gönlüne, aklına sığdırma beni. Sakın ha gücenme bu sözlerime. Söylemesem de bilirsin. Bilirsin seni çok sevdiğimi. Senden bu istediklerim, beni unuttuğunu sanıp deliye dönmeyeyim diye. Lütfen sevgilim, yalan da olsa yeniden aşkına inandır beni. Yeniden aşkına inandır beni.

Sevgili Nuray Hanım, bir dostun düşman oluşu demiş. Değil mi? Acaba birden fazla neden bulabilir miyiz ya? Hani tamam, bir dostun düşman oluşu daha kötü çünkü daha çok can yakıyor. Acaba başka nedeni var mıdır bunun böyle oluşunun? Bunu düşünmek lazım. Mesela bence bir dostun düşman oluşu değil de bir düşmanın dost oluşu daha şaşırtıcı. Çünkü bir de daha kaliteli, güzel bir şey bu arada. Çünkü hani ön yargılarını yıkıyor ve ön yargı yıkmak dediğimiz olay çaba gerektiren bir olay ya. Senin düşman gördüğün adam aslında senin düşmanın olmadığını göstermek adına bir takım faaliyetler yapıyor. Bu da insanı içten içe mutlu ediyor. Dolayısıyla ben buna daha çok şaşırırım. Bir düşmanın dost olması. Dostun düşman olması zaten alıştığımız şeyler. Hani kime

güvensek zaten bir şekilde yamuk yapıyor. En büyük düşmanımız o oluyor. Ama diğer türlüsü bana daha enteresan, daha şaşırtıcı ve daha delikanlıca geliyor. Adam senin ön yargını yıkmaya, kırmaya çalışıyor. Bundan daha güzel bir şey var mı? Bence yok. Efendim, Ugar bizlerle birlikte olacak. Bu arada sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela da sorumuza bir cevap verdi. Sıradaki çalışmaya geçmeden önce hemen onu da okuyup şöyle bir hızlıca yorumlamaya çalışayım. Selam gönüldaşım, kolay gelsin. Sesindeyim, huzurlu, mutlu. Nazarsız keyifli yayınlar dilerim. Soruya cevabım, bence bir dostun düşman olması daha şaşırtıcıdır. Çünkü dostluk güven üzerine kurulur ve o güven yıkıldığında sadece bir insanı değil, ona dair tüm algını da kaybedersin. Düşmanın dost olması ise insanların değişebileceğini gösterir ve çoğu zaman olumlu bir sürprizdir. Sevgilerimle demiş. Sadece insanın değişebileceğini değil, aslında bizim de bir yerlerde yanılmış olabileceğimizi gösterir. Hani bunu da bir durup düşünmek lazım. Ya ben işte bunun hakkında böyle düşündüm, belki böyle konuştum ama bak neler yaptı, gördün mü? Yanılmışım galiba da diyebiliriz. Bir de işin o boyutu var. Değişmek kısmından zaten bahsetmiştim ama kendimize toz kondurmuyoruz. Bir de yanılma payımız var ve oldukça yüksek. Neden? Çünkü beşer şaşar. Efendim, Vugar bizlerle birlikte olacak. Kim sever ki geceyi diyelim. Ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.

0: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için. Bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını. Görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da hep onunla olacaksın.
1: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul. Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların derinden ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Emine ablam bizlere kulak veriyor. İyi geceler Melih, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Pınar Hanım başkentten bizleri dinlemekte. Ceylan Hanım bizlere kulak veriyor. Batu kardeşim bizleri dinliyor annesiyle birlikte. Selamlarımızı göndermiş olalım. Kral sendeyiz de zor sormuşsun demiş. Vallahi biraz öyle oldu. Daha doğrusu her akşam öyle olsun diye uğraşıyorum. Çünkü zor soruların daha bir akılda kalıcı olduğuna inanıyorum. En azından programın sonunda olmasa da hayatın bir yerinde bir şey yaşadığımızda ya bak şurada şu söylenmişti, ne kadar doğruymuş denilebilir mi? Bunu dedirtir miyiz? Başarır mıyız? Onu merak ettiğim için bu tarz sorular seçiyorum. Bazen de güzel cevaplar geliyor şimdi, yalan yok. Efendim Selcan Bozkaya gelsin. Unutma beni diyelim, ardından minik bir sürprizle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bionewa. Bionewa.
1: Aha, şöyle bir şarkılığına özüme döneyim ya. Kurban olsunlar. Benim background'ım bozuk. Kim der ki bu adam kitap yazmış, kurbanın olayım. Ben bu işi bu şarkılarla sevdim. Vallahi bak. Olan oldu nürek kardeş, Allah kerim diyerek büyüdüm ben.
2: Bahçan evinden ayrılığın ızdırabı yaktı derinden.
1: Bakmam öyle şivem neyin yokmuş gibi takılıyor. Canınızı yiyirim.
2: Benim elimden ateşlerde yanan benim.
1: Şöyle tüm nidillere,
2: ateşlerde yanan
1: İç Anadolu'ya,
2: sen değilsin.
1: Canını yediklerime,
2: nidelim benim.
1: Gönül memleketime. Gerçi onlar memleket mi diyor, bir şey diyor ama oldu o kadar. Gönülden ancak bu kadar oluyor. Kütük lazım. Bu güzel şarkıyı dinletelim. Ardından özümüze dönüyoruz. Haydi bakalım.

0: Anam valla koparan şovu özlemişim ya. Çok şöyle kendimizi bulamadık ama hafiften şöyle bir gazı verdik. En azından kendimizi bir şarj ettik. İnşallah en yakın zamanda koparan şovu da yaparız. Vallahi özlemişim. Ara ara böyle bir şarkılık olsun, bir şeyler yapmak lazım. İnsan o yüzden kopamıyor.
1: O zalim da vurdu beni.
0: Haydi bakalım şöyle programın aslına dönelim.
1: Ayrılık
0: devam ediyoruz.
1: Sırabı yaktı derinden. Bir şey gelmiyor ki canım.
2: Bir an efendim. Bir an efendim.

Emrah Sürmeli bizlerle birlikteydi. İyi dilim benim dedik. Umarım sizler de keyifle dinlemişsinizdir. Nide'yi şöyle bir kez daha selamlamış olalım. Yalnız abi, ben bu şive moduna girince çıkmak beni epeyce bir zorluyor ama artık yılların verdiği alışkanlık var. Bir çırpıda atabiliyoruz çok şükür. Saatlerimiz 22-23 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Hemen şöyle mesajlarıma dönmek istiyorum. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sevgili Batu demiş ki, abi madem ısrar ettin, sorunun cevabı tabii ki de bir dostun düşman olması. Güven önemli bir olay demiş. Değil mi? Güven önemli abi ya. Yalnız şöyle de bir şey var. Her şey de hemen öyle güveni sarsmaz. Bunu da unutmamak lazım. Biraz alttan almayı da bilmek lazım. İster arkadaşın olsun, dostun olsun, sevdiğin olsun, mevzu mevkinin ne olduğu değil, verdiğin değerdir her zaman. Bunu unutmamak lazım. Efendim Tuğçe Tayfur bizlerle birlikte olacak. Sevmesin beni diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, ne güzel şarkı değil mi? Gelmemi de, gitmemi de, ölmemi de emret, şeref duyarım. İnsan gerçekten seven birini bulunca bir tek onunla mutlu olabildiğini anlıyor. Ve o ne dese emir gibi geliyor. Bu kendini küçültmek anlamında değil aslında. Tamamen sevgiden kaynaklı. Zaten sevgi karşılıklı olunca kimse de bunu kendini küçültmek gibi görmüyor. Bu arada sevgili Emine ablanın mesajını okudum mu okumadım mı emin olamadım ama demiş ki iyi geceler Melih, iyi yayınlar. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Okuduysam da okumadıysam da bir kez daha okumuş olayım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmaları sana da armağan etmiş olalım. Sevgili Hilmi demiş ki tabii ki de bir dostun düşman olması daha şaşırtıcı ve korkunç. Çünkü dost olduğunuz dönemde ona her şeyini açabiliyorsun. Dolayısıyla düşman olduğunda seni nereden vuracağını en iyi bilen de o oluyor demiş. Evet, ama yani biri birine düşman olduysa nereden ne kadar sert vururum, daha iyi vururum gibi bakmıyor olaya. Bence gelişine vuruyor abi. Zaten en çok da bu üzüyor. Senin neyi yapıp yapmayacağını en iyi bilen isim sana böyle en ufak bir şeyde yargısız infaz yapabiliyor. Bam güm yumrukluyor. İşin acı tarafı bu. Dolayısıyla duyduğum en hurafe sözlerden bir tanesi de eski dost düşman olmazdır. Olur abi. Herkesin ne yaptığına bağlıdır. Herkesin karakterine bağlıdır. Olur. Boşuna dememişler değil mi? Bu devirde babana bile güvenme diye. Ki onun söylendiği ilk devir hangi devir bilmiyorum ama ben kendimi bildim bileli söyleniyor. Demek ki her devirde bir güven problemi var. Sadece bugün çok göz önünde, sosyal medyada vesaire görüp yorumlayabiliyoruz. Kimsenin kimseye güveni kalmamış diye. Halbuki belki de en başından beri yok. Efendim, Duygu Kutlu bizlerle birlikte olacak. İstemem seni diyelim, ardından heder olurum diyelim. Emre Şakar gelsin. İki güzel eser ardından günün gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

的王刚。

Araftayım sevdiğim, tutmazsan ellerimden düşecek gibiyim. Araftayım sevgilim, gözlerini görmeyince kör sanki gözlerim. Tutmazsan ellerimden düşecek gibiyim. Düşürme yüzünü, esirgeme gözlerini gözlerimden. Şayet gidersen benden, adımı dahi unutur, deliye dönerim. Araftayım sevdiğim, tutmazsan ellerimden düşecek gibiyim. Araftayım sevdiğim, görmezsem gözlerini kör olur gözlerim, kör olur gözlerim.

Ben gözlerine bakıp da aşık olmuştum. Ben kalbinin atışına, göğsümde yatışına tutulmuştum. Ben senin dilinin söylediği her sözü özüm bilmiştim. Sen ateşten gömlek, ben ise üzerime seni giymiştim. Şimdi ne oldu da gitti sana aşk ile bakan gözlerimin rengi? Şimdi ne oldu da soğudu göğsümdeki başının sıcaklığı? Şimdi ne oldu da ne özüne ne sözüne tahammülsüz kaldım? Şimdi çıkarıyorum üzerimdeki sana ait olan her şeyi.

Şimdi vedadan önceki son çalışmamıza Gözde Buldaş bizlerle birlikte olacak. Buraya kadar diyelim. Bu güzel çalışmayı gün içerisinde bizlere kulak veren tüm dostlarımıza armağan etmiş olalım. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Akşamlık bu kadar. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i Türkiye'den 2'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettik Saçkola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Nur Oruç ve Gül bizlerle birlikte olacak. Sabır diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım, haydi bakalım.

0: bilir. Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşk-ı meçhul sona erdi.

sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık.